0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle. Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Radyo Maranata'da.
1: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
0: Sürekli hareket halinde misiniz?
1: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
0: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
1: Endişelenmeyin.
0: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
1: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki
1: dedikodu,
2: yalan,
3: ilişkiler,
4: para,
2: sevgi,
3: acı sorunu,
1: kaygı,
4: stres,
2: endişe
4: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
1: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
5: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
6: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
7: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
1: Sevgili dinleyiciler, herkese tekrar esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız diyoruz yine. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Hoş geldiniz. Ben Sedat.
4: Ben Daniel. Bugün yine hayatın içinden bir konuyu ele alacağız. Yine çok değerli bir konuğumuz aramızda var. Ama bu arada yine belirtmek istiyoruz başlarken, sorularınızı, görüşlerinizi ya da üzerinde konuşmamızı istediğiniz konularınızı bize iletebilirsiniz. Şu mailden bize ulaşabilirsiniz. hayat@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bu arada çok değerli bir konuğumuz aramızda var. Sevgili Pastör Cem Erçin aramızda. İstanbul Eminönü'nde olan İmanuel Protestan Kilisesi'nin vaizlerinden.
8: Bütün Maranata, değerli Maranata dinleyenlerine efendim hepinize selamet olsun.
1: Evet, bu akşam diyorum, bugün bazen gündüz diyorum, ben bugün bayağı bir kekeliyorum gene. Bugün yine birlikte yeni çok ilginç ve zor bir konuya değineceğiz. Nedir bu konu? Para. Para hakkında konuşacağız. Parayla olan ilişkimiz hakkında konuşacağız. Ve bugün yine sorularla anlamaya çalışacağız bunu. Ve lütfen sizden ricam, bugün mümkün olduğunca bu konuyu sıkı işleyelim. Ve dinleyicilerimiz bu para konusundaki kafalarındaki sorularının cevabını bu program aracılığıyla çözsünler efendim. İşte o zaman ilk soruyu ben mi sorayım, sen mi sorasın?
4: Yani şunu diyebiliriz tabii ki, bugünkü konumuz da her zaman olduğu gibi geniş bir konu. Yine bunun üzerinde de uzun saatler boyunca konuşabiliriz ama para gerçekten önemli. Yani kim demiş, para.
8: Napolyon mu?
4: Evet,
1: üç kere söylemiş. Para.
4: Etrafımıza demiş, evet. Baktığımız zaman gerçekten maddiyata çok önem veren kişiler var. Bir şekilde bu para putlaştırılıyor. Aynı zamanda para kazanmak için insanlar başkalarını dolandırıyorlar. Bunun birçok örneğini biliyoruz. Örneğin o Sülün Osmanlı dediğimiz adam değil mi? Adam yani
8: Galata
4: Kulesi'ni bile satmış devlete ait birçok şeyleri. Para kazanmak için dolandırmış.
8: Geçmişte Sülün Osman diye bir adam dolandırıcı. Galata Kulesi'ni satıyor. Şehir atları vapurlarını satıyor. Evet. Değişik bir hikaye ya.
9: Onun şeyine gelin mi? Anadolu'dan ilk İstanbul'a göçler olduğu zaman tabii Anadolu insanı çok saf. Yani Anadolu ile o zaman İstanbul arasında şimdiki gibi değil, telekomünikasyon falan ya da işte internet, sosyal medya falan yok. Çok uçurum var bilgide. Ya gelen adamlar saf geliyorlar yani. O da onları dolandırmaya hazırlar. Neyse.
4: Ama maalesef bu işte para kazanma, evet. Ona bağlayabiliriz herhalde. Para kazanma hırsı, para kazanmak için başka insanları dolandırmak tabii ki bizlerde içlerimizde var. Ama diğer taraftan da tabii ki paraya da ihtiyacımız var. Yani para olmadan yapamıyoruz. Kiramızı ödeyemeyiz. İşte çocuklarımızın geleceğini hazırlayamayız, yiyecek alamayız, giyecek alamayız. Para hayatlarımızda çok önemli ama yani her zaman konuşulan bir soru var. Bunu belki sorabiliriz. Cem, sen ne düşünürsün? Yani para bizim için bir ihtiyaç mı diyeceğiz? Yani ya da denir ya, araç mıdır, amaç mıdır? Para yani nedir sence?
9: Araç mıdır, amaç? Güzel, çok önemli bir soru. Güzel, evet. Bir soru. Şimdi bir kontra giriş yapayım ben.
1: Evet.
9: Benim usulümde olduğu
1: bir şey. Hadi bakalım. Bomba gibi bir giriş bekliyoruz senden.
9: Sedat Selamet'le program yapınca tanıdığım en sevdiğim iki tane güzel soyadlı insandan bir tanesidir. Bir tanesi İsaoğlu, bizim Pastör Vahan İsaoğlu. İkinci Sedat Selamet. Ne güzel soyadlı ya.
4: Selamet.
9: Evet. Ya şey, şimdi bak. Şunu demek istemiyorum. Şimdi böyle hani pastörüz, din adamıyız falan ya, geçip insanlar karşısına paraya ehemmiyet vermeyin. Bunu demek istemiyorum. Tamam, bu çok şey değil. Gerçekçi olmuyor. Yani dışarıda bütün dünyanın tanrısı para. Yani devletler devletlerle barışıyor, kapışıyor. Sonra aradan çok kısa bir zaman sonra barışıyor. Niye? Araya para giriyor, barış türü oluyor. Doğru. Anlatabiliyor muyum? E şimdi insanlar hakeza öyle. Şimdi ne yapalım? E şimdi diyelim ki ya işte şey yok. Efendim parayı arkanıza atın. Nereye atın? İşte
4: çöp,
9: falan filan. Şekli. Şimdi tam da dışarının argümanıyla konuşacağım. Bak şimdi. Tam da dışarının argümanıyla. Bizler göklere EFT yapalım. Tamam mı? Bak aynen öyle.
4: Evet.
9: Geçen bir tanesi gelmişti bana geçen der zamanda. Dedi ki kilise ne yani para konusunda falan kilise ne yapar dedim. Kilise kara para yaklar. Aynen böyle dedim ben biliyor musun? Dedim, nasıl ne dedim şaşırtıp öyle tam beklemiyor ya. İşte dedim ki neredeyiz şu an karadayız değil mi? Karada. Kilise karadaki parayı göğe gönderiyor aklıyor. Durdu şöyle bir şimdi öyle deyince bir tuhaf oldu. Yani İnce biraz bir da zengin bir adam ve biraz zengin ve parayı biraz şey yapan da bir kardeş sağ olsun. Bak şimdi çok değişik bir hikaye var kutsal kitapta. Rab İsa'nın anlattığı çok değişik bir mesele. Değişikliği nereden? Çünkü yargı meselenin sonu, hikayenin sonundaki yargı çok farklı bir yerden geliyor. Nerede? Luka bölümünden okuyacağım. Kurnaz Kahya hikayesi. Kurnaz Kahya'nın hikayesi. Luka 16. bölümden. Aynen seyircilerin, değerli dinleyenlerimizden istirham ediyorum. Sabırla dinlesinler. Çünkü gerçekten çok güzel bir şey var burada. Kurnaz Kahya, Luka 16. bölümden. Aynı yanında Kutsal İncil. Kutsal Kitap, Kutsal İncil, Luka bölümü 16. bölümden. İsa öğrencilerine şunları anlattı. Zengin bir adamın bir kahyası vardı. Bir tane kahyamız var bizim. Çok bilindik bir kahya bu kahya. Bak, kahya efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edildi. Adam ne yapıyor? Efendisi yokken alttan giriyor, üstten çıkıyor. Amiyane tabirle. Efendisi kahyayı çağırıp nedir bu senin hakkında duyduklarım? Kahyalının hesabını ver. Çünkü sen artık kahyalık edemezsin dedi. Bak şimdi ne yapıyor kahya? Kahya kendi kendine ne yapacağım ben dedi. Efendim kahyalımı elimden alıyor. Toprak kazmaya gücüm yetmez. Ben bir şey bilmiyorum ki ya, ne yapacağım? Ne sanat var, ne bir şey var, ortada kalırım. Dımdızda kalırım. Dilenmekten de utanırım. Kahyalıktan kovulduğum zaman da beni kimse evlerine kabul etsinler, etmezler. Etsinler diye ne yapacağım? Şimdi böylelikle efendisine borcu olanların hepsini tek tek yanına çağırıyor. Bak şimdi kahya bak. Kurnaz kahya.
4: Kurnaz kahya. Evet.
9: Dünyevi anlamda kurnazlık. Ama bak bu dünyevi anlamda kurnazlık sonunda nereye varıyor? Nasıl bir yargı geliyor üzerine? Efendime ne kadar borcum var diye adama soruyor. 100 ölçek diyor. O diyor ki borç senedini al ve ona otur 50 ölçek diye yaz. 50 indiriyor. Şimdi hepsini alıyor böyle devam ediyor. Birkaç kişi de öbürlerini çağırıyor. 80 ölçeği işte 40 ölçek yap vesaire. Efendisi diyor ama bakın. Efendisi ne yapıyor? Efendisi dürüst olmayan kahyayı akıllıca davrandığı için övdü. Bak burası önemli. Övdü. Yermedi. Övdü. Evet. Övdü. Gerçekten de bu çağın insanları kendine benzer kişilerle ilişkilerde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Size şunu söyleyeyim. Dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullandın ki bu servet yok olunca sizi sonsuza dek size sonsuza dek kalacak konutlarda kabul edilsinler. Sonsuza dek ya bizim ya herkesin ağzında şu vardır. Bu dünya fani. Bu dünya gelip geçer. Ya biz dün bir yemek yiyoruz. Dün bir kallavi sofada oturmuşsundur. Ya bugün onun lezzeti yoktur ağzında. Değil mi? Gelip geçiyor. Ben diyorum ki gelin ya şimdi yatırım yapacaksanız hani dışarının ağzıyla konuşurum. Ya dışarının piyasanın ağzıyla konuşurum. Yatırım ya ölü yere yatırım yapar mısın? Yok. Biz ölü yere yatırım yapıyoruz işte. Şu anda öyle yaptığımız şey. Bu dünya insanın yaptığı şey. Ölü yatırım. Ölü yatırım ya. Burada kalacak da. Kimseyi üzme. Yani insanları üzüyorsun, insanı kırıyorsun. Ne o işte ev yapacağım, bark yapacağım, şunu yapacağım. Eziyorsun işçini vesaire. Ben diyorum ki gelin diri yatırımlar. 1:5, 1:25, 1:125 veren yatırımlar. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak bu? Paramızı gerçekten Rabbin istediği şekilde kullanacağız. Evet. Rabbi onurlandıracak şekilde kullanacağız. Tanrı'nın sevdiği şekilde kullanacağız. Ve göklere gidecek paramız ya. Şimdi tuhaf geliyor insanlara. Göklere para gönderelim. Gönderilir. Bildiğimiz anlamda dolar geçmiyor zaten gökte. Ondan hiçbir anlamı yok. Hani öyle fıkra vardı ya. Altın. Adam çok Rabbe yalvarmış. Fıkra bu. Hı hı. Demiş ki ya çok altınım var. Ben bu altınları göğe götürmek istiyorum. Hani göğe gittiği zaman adamın duası kabul olmuş adam göğe gittiği zaman bakmış ki yani o altın dediğimiz şey orada sokaklarda şey olarak kullanılıyor. Yerleri yapıyorlar onlar. O kadar değersiz yani. Dolayısıyla demek istediğim o. Yukarının değer yargılarıyla bakmamız lazım olaya. Tamam. Evet. Yine çok konuştum durayım burada.
8: O zaman anladığım kadarıyla yani para konusunda tabii hassasiyet ve bu parayı nasıl kullandığımızla ilgili bir şey bu. Demek ki para bir araç ve aynı zamanda şey diyebilir miyiz? Yani ben yemek yemeyi seviyorum, alışveriş yapmayı seviyorum. Parayı sevmek bir nevi şey diyebilir miyiz? Onun bir sınırı varsa günah demeyelim değil mi? Yani çünkü yemek yemeyi seviyoruz. İşte atıyorum ben kuru fasulyeyi çok severim. Döneri çok severim. Güzel giyinmeyi severim. Ama bu, sınırlarım vardır. Mesela ben gerçekten parayı seviyorum. Parayı seviyorum dediğimde kötü anlıyor musunuz siz mesela?
4: Onu hani şöyle diyeyim.
8: Çünkü sohbet edelim bu konuda.
4: Sevginin boyutu nedir? Yani bu
8: ya
4: parayı...
8: Kutlaşmak anlamında değil ama...
4: Ne kadar seviyorsun? Çünkü
8: araç olduğu için ama... Evet. Demek ki para kazanıyorum ve bu parayı doğru yerler için kullanıyorum. Cem'in dediği gibi bu parayı kullanmanın da bir adabı olmalı, sınırları olmalı. Biliyorum biraz bakış açınızı değiştireceğim ama... Para hayatımızın bir parçası. Paraya değer veriyoruz ama putlaştırmadığımız sürece parayı kullanmayı iyi bilmeliyiz. O zaman bu demek ki parayı sevmemiz gerektiği anlamına gelebiliyor mu, yoksa başka yani, bir tanım yapmamız
4: şöyle
8: lazım?
4: Şöyle diyeyim ben aslında bununla ilgili, hani doğru yemekleri
9: putlaştırmayı
4: seviyoruz.
9: Putlaştırmayı da açabiliriz.
4: Paraya, evet, parayı belki seviyor olabiliriz ama ilginç bir ayet var Vaiz'de, yine Süleyman peygamber.
8: Eski anlaşmada değil mi?
4: Eski anlaşmada zaten o dönemin en zengin adamlarından altın bile onun döneminde biliyorsunuz. Yani çok önemsiz bir maddeydi. Ama ilginç bir şey söylüyor Süleyman. Yani o kadar zengin olmasına rağmen diyor ki, parayı seven paraya doymaz. Zenginliği seven kazancıyla yetinmez. Bu da boştur diyor.
8: Yani, bu sanki bir putlaştıran
4: evet,
8: kişiler
4: yani
8: için
4: işte
8: söylüyor.
4: O sevginin boyutu belki. Parayı sevip de paraya tapıyorsak ve o parayı kazanmak için onun ardınca koşmaya devam ediyorsak. Yani zaten sonuçta bir şekilde seni zaten tatmin etmeyecek. Bugün yani biliyoruz, birçok örnekler görüyoruz. Adamın yani birçok parası var. Milyarder, hayatının sonuna kadar yetecek parası var. Ama adam diyor ki hayır, yani ben hala para kazanacağım. Hala bunun için bütün zamanımı vereceğim. Gece geç saatlere kadar kazanacağım. Parasına para katacak. Neden? Çünkü parayı aşırı derecede seviyor.
9: Ya, fiziki şeyler doyurmuyor insanı. Fizik değil, biz ruhsal anlamda doygunluğa ulaşırız. Şimdi verdiği örneği bir de şey yapayım. Hazreti Süleyman'ı anlatalım. Hazreti Süleyman diyor ya, güneşin altında yeni bir şey yok. Tamam, her şey rüzgarı kovalamak gibidir.
8: Evet.
9: Şimdi bu lafı mesela ben söylesem kıymeti harbiyesi yok mudur? Vardır görece, işte genç, böyle bir görece genç diyen var hala bize. Genç bir vaizin işte ne bileyim bir ufak da idealist vaizin çıkıp bunu söylemesinin elbette kıymeti harbiyesi vardır, yok değildir. Fakat Hazreti Süleyman'ın bu laflar etmesinin kıymeti çok daha büyüktür. Neden? Namı müstesna bir kişilik olduğu için mi? Değil. Yani sadece o değil. Şimdi bak, bu adam öyle bir şey hayat yaşamış ki, bütün devirlerin, dünyanın bütün devirlerinin en zengin dönemini yaşamış. Evet. Yani mesela bugün mesela şuradan biliyoruz. Hani gümüş dışarıda yolda falan görsek eğilip alırız ya. Bir, yani altın değildir ama bir değeri vardır yani gümüşün, değil mi? O devirde kimse eğilip almıyor. Ya yok, çünkü hiçbir değil. Çünkü ya düşünsene tapınak altından. Hani bugün mesela şöyle şu şey diyorlar mı şimdi? Bazen TRT'de falan da tanık olurum. Ağlama duvarı ile ilgili falan şey olduğumuz zaman, Hazreti Süleyman, orası Hazreti Süleyman tapınağı değil o. O ikinci yapılan tapınak. Hazreti Süleyman tapınağı yakıldığı zaman, yıkıldıktan sonra ikinci tapınak yapıldığı zaman, birinci tapınağın o görkemini gören yaşlılar, çok yaşlılar, 80-90 yaşında, 100 yaşında adamlar hüngür hüngür ağladılar. Hüngür hüngür ağladı. Çocuk gibi ağladı. Kerem öyle yazıyor. Çocuk gibi ağladı. Niye? O görkem yok. O altın yok. O zenginlik yok. Rabbin küsmesi var. Dolayısıyla yani işte o Süleyman'ın bunu söylemesi çok önemli. Ama işte hep konuştuğumuz şey, hep şey yaptığımız şey, biz içimizde o nefs dediğimiz şey, şimdi şöyle bir şey anlaşılıyor biliyor musun? Hayır. Sanki nefs orada olmaması gereken bir şey. Kanser gibi veya işte geniz eti gibi. Değil. Nefs biziz ya, içimizde olan bir şey. Tamam mı? İçimizde olan bir şey var. Bir benliğimiz, nefs diye bilen, bildiren şey bir şey. O biziz. Kendimiz, benliğimiz. Biz benlik diyoruz daha çok buna. O benliğin istediği bir şey. Aslında şimdi bazı şeyleri şey yapalım. Yani parayı yoktu. Sevmeyen kimseyi ben bilmiyorum. Yani para olduğu zaman yok diyen kimse yok.
4: Herkes kimseyi seviyorum yani, demez yani.
9: Yani. Çünkü herkesin istikleri var, gördüğü bir şey var vesaire var vesaire var. Ama burada şu var. Bu para mesela, para için yapmayacağın ne var? Bu soruyu sormak lazım. Değil mi?
4: Ya da ne yapıyorsun?
9: Yani para için ya da mesela onun için hani o şey kötü. Birisini kırıyor musun? Birisini eziyor musun? Anlatabiliyor muyum? Birisini yerle yeksan ediyor musun? Yani Rabbin işi bununla. Yoksa sen çalıştın, emek verdin. Güzel bir şey ortaya koydun, iyi fiyata sattın, para kazandın.
8: Evet.
9: Rab buna kızmaz ki yani. Anlatabiliyor muyum?
8: Evet, şimdi bir araya gireceğiz ama birkaç bildiğimiz, tanıdığımız ünlü kişilerden birkaç söz bulmuştum internette, çok güzel. Hı hı. Jack Russo diyor ki sahip olduğumuz para özgürlüğün peşinden koştuğumuz para köleliğin aracıdır diyor. Ve Jim Carrey de şöyle bir şey söylemiş, ünlü komedyen, Hollywood'da ünlü aktörlerden. Parayla birçok şeyi satın alabilirsin ama parayla her şeyi satın alamazsın. Sağlık, ölüm vesaire gibi. Yani az önce Cem de bahsetti bundan. Gerçekten bunlar çok önemli şeyler. İkinci arada yeni bir konu konuşacağız. Ama bir ara verelim. Bir nefes alalım. Bir çayımızı içelim. Ondan sonra birazdan görüşürüz hep birlikte.
4: Tamam, o araya gitmeden o sen dedin ya Jim Carrey'nin farklı bir sözü de vardı. Belki onu da değinebiliriz. O da çok güzel bir söz. Benim çok hoşuma giden bir söz. O demiş ki Tanrım bir gün bütün insanlara istedikleri kadar para ver ki asıl ihtiyaçlarının o olmadığını anlasınlar. Çok çok hoşuma
9: çok
4: giden
9: güzel, evet,
4: bir söz. Ama o zaman güzel. Bunu şimdilik bir ara verelim. Asıl ihtiyacımız bizimle, onu belki konuşalım. Evet, paraya ihtiyacımız var ama asıl ihtiyacımız nedir? Bunu aradan sonra konuşalım.
8: Aradan önce yine bir e-mail hatırlatma yapalım Daniel istersen. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize hayat@radyomaranta.com adresini yazarak iletebilirsiniz. Aradan sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Birazdan buradayız efendim.

0: Gerçeğin sesi.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
3: Aile, toplumun en önemli parçası. Onları seviyoruz ve onlarla güzel bir iletişim kurmak istiyoruz. Ailemizi korumak ve geliştirmek için elimizden geleni yaparız. Bütün çabalarımıza rağmen çoğu zaman aile üyelerimiz bize en çok zorluk, hayal kırıklığı ve üzüntüyü yaşatan kişilerdir.
4: Nedense eşlerimiz, ebeveynlerimiz, çocuklarımız ve en yakın arkadaşlarımız eşi benzeri olmayan duygusal zararlara neden olabilirler. Bu neden böyle? Bu ikilemin ne tür sebepleri var ve bu durumlarda neler yapılabilir? Sizleri bu insani sıkıntıların altında yatan sebepleri keşfederek bizi esir tutan bu kısır döngülerden kurtulmaya davet ediyoruz. Çünkü hayat ilerledikçe hepimiz sürekli evrim geçirmekteyiz. Hazır değişirken kendimizi ve ailemizi neden daha güzel bir yöne doğru geliştirmeyelim? Hayatlarımızı iyileştirelim. Düşüncelerimizin değişmesiyle değişelim.
5: Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hayatın İçinden programı devam ediyor. Tekrar Pastör Cem'le beraberiz. Bu hafta Daniya bize Pastör Cem'i getirdi. Program konuğumuz o ve konumuz paraydı. Parayla ilgili İsa Mesih'in sözlerinden çıkartabileceğimiz pek çok ilke var ve bu konuları konuştuk birinci bölümde. İncil'in Matta bölümünde de şöyle bir söz var. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır. Hiçbirimiz bu dünyadan bir şey götüremeyeceğimizi biliriz ama pek azımız buna göre yaşarız. Birinci bölümde buna yakın şeyler konuştuk, paylaştık ve bölümü bitirirken birkaç tane de ünlü aktörün söylediği sözleri söyledik. Daniel, bunlardan biri Jim Carrey'di galiba. Jim Carrey ilgili evet, çok güzel bir söz söyledin bize. Bunun hakkında ne söylemek istersin?
1: Evet, Jim Carrey, tekrarlayayım belki o sözü. Benim çok hoşuma giden bir söz. Tabii ki herkes buna katılmayacak büyük olasılıkla. Bazılarla farklı düşünceleri olabilir ama o demişti ki bir gün bütün insanlar istedikleri kadar para ver ki asıl ihtiyaçlarının o olmadığını anlayabilsinler. Tabii bunu anlamayan kişiler bazen yorum yapmışlar. Tanrım yine de bana ver para, yine de ben istiyorum para tabii demişler. Tabii ki paraya ihtiyacımız var.
0: Ama güzel bir şey değil mi şimdi Daniel Cem? Yani ne bileyim bir araban olması, bir evin olması. Yani gerçekten bunlar güzel şeyler. Yani ailenle beraber arabayla geziyorsun. Maddi durumun daha iyi oluyor. Ha, bu sefer ya çocuğuma da bir ev alayım. Çocuklarıma da birer ev alayım. Bir para hırsı bürünüyor. Ondan sonra çocuklar da bunu senden öğreniyor. O zaman yani ya bu değişiyor tabii ki.
1: Hepimizin isteği bu, gönlümüzden geçen bu. Yani herkesin keşke durumu, maddi durumu eşit olsa, her şeye sahip olabilmemiz. Tabii ki bunlar çok önemli bir şey. Bunları istiyoruz, doğal bir şey. Ama burada Jim Carrey'in söylediği bir sözcük var. O önemli. Asıl ihtiyaç. Evet, bunlar bizim ihtiyaçlarımız. Bunların olması iyi olur gerçekten de. Ama asıl ihtiyacımız bu değil, çünkü biraz önce Cem'in söylediği gibi bu dünyada nereye kadar yaşayacağız, ne zamana kadar yaşayacağız? Mısır'ın firavunları, yani onlar gömülmüş biliyorsunuz, birçok zenginlikleriyle beraber gömülmüş, ölmüş gitmişler. Yani bütün o zenginlikler, paralar hiçbir işlerine yaramamış. İsa Mesih'in aslında anlattığı güzel bir benzetme var, ben onu size anlatayım, belki bu oradan bir sonuç ortaya çıkartabiliriz. Luka bölümünde bundan söz ediliyor. Luka 12. bölümde İsa Mesih orada konuşuyor. Oradaki insanlara diyor ki dikkatli olun. Her türlü açgözlülükten sakının. Luka 12. bölüm 13 ve 21. ayetlerde. Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir diyor. Ve şu benzetmeyi anlatıyor. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım? Ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Kendime ey canım yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak. Ye iç yaşamın tadını çıkar diyeceğim. İşte bu aslında hepimizin istediği şey değil mi? Yıllarca yetecek kadar bol paramızın olması, rahatımıza bakmamız, ye iç keyfine bak. Ama işte asıl ihtiyacımız nedir? Ondan sonra İsa Mesih'in söylediği bu benzetmede şunu anlatması önemli. Ama Tanrı ona ey akılsız dedi. Niye ona akılsız dedi? Şöyle devam ediyor. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyleri kim alacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Evet, biraz önce Cem'in de bahsettiği gibi bu dünyada biz çok şey yapabiliriz, çocuklarımız için para biriktirebiliriz. Ama Tanrı katında zengin olmak, biraz önce senin söylediğin gibi orası için hazırlamak, orası için yatırımda bulunmak bizim asıl ihtiyacımız olan şeydir diye düşünüyorum.
2: Bu şey ekleme yapayım, yani biraz dışarının hani... Ne diyelim, argümanlarıyla konuşayım burada. Seninkine ek olarak konuşayım. Şimdi bizim dünyada, yani piyasada, şurada burada bizim hani gelirken de bir değerleme konusunda, hani bir evin değeri ne kadar, bir şeyin değeri ne kadar, değer biçme konusunda. Çünkü o değerler zaman içerisinde değişiyor falan ya. Şimdi biz neye değer vereceğiz? Değerli olan ne? Ve değerli olan şeyin değeri ne kadar? Tamam, ne kadar değer vereceğiz? Şimdi mesela şunu demek istiyorum. Örnekten gidelim. Şimdi biz dünyada yaşıyoruz. Dünyada ne? Mesela altın değerli değil mi? Altın değerli. Pırlanta değerli. Peki çıkar dünyadan insanları. Ne değeri kaldı pırlantanın altının? Hiçbir değeri yok. Hayvanlar değer vermez ki plantaya altına. Boş. Çünkü değer verenle alakalı. Kim ne değer veriyorsa ondan değerli. Yoksa hiçbir değer yok. Mesela insanın değeri var mı? Biz kutsal kitabı görüyoruz, okuyoruz, bakıyoruz. Kendimize bakıyoruz. Kendi hayatımızda deneyimliyoruz ki insanın hiçbir değeri yok. İnsan değersiz. Ya bir zaman şimdiye kadar yok olan. Şimdi ben 1975 kurasıyım. Tevettüğüm 1975 benim. Neredeydim ben 1975 kaç yıldır bilmem kaç yıldır. Yok, hiç olmayaydım, ne eksilecekti bu dünyadan. Şimdi ben arıza indam ettim diye 1975'in Haziran'ında. Değil mi? Senet mi imzaladık biz Tanrı'yla? Yok. Ama şimdi biz kendi bende bir ego, değil mi? Bir nefis, bir ego. Ben hep var olmalıymışım sanki. Yok, öyle bir şey yok. İnsan değersiz ama insan çok değerli. Niye? Şimdi dinleyen kardeş diyor ki, kardeşim siz değil misiniz ki Hristiyanlar, diyorsunuz ki Tanrı insan için kurban oldu çarmıhta. İşte onun içindeki çok değerli insan. Tanrı değer verdiğinden çok değerli insan. Nereye geleceğim? Sedat'ın söylediğine geleceğim. Sedat selamet diyor ya, hepimizin arzusu olsun, evleri olsun. İster Tanrı. Tanrı bunu istemez değil. Tanrı bunu istemez diyen Tanrı'yı tanımıyor zaten.
1: Zenginlik kötü bir şey değil.
2: Hiçbir zaman Tanrı onu... insan için en iyisini, ya kendini feda eden Tanrı onu mu esirgeyecek ya? Böyle bir şey yok. Ama bir şey var. Evet. Bir şey var. Olan ne? Olan şu. Bu dünyanın sonunda bir mutluluk, bir fotoğraf var. Bir resim karesi var. Mutluluğun fotoğrafı o. Gerçek mutluluğun fotoğrafı. Yani Tanrı ile insanın tekrar bir araya geldiği fotoğraf. Tanrı'nın o fotoğraf için yapmayacağı hiçbir şey yok. Çünkü Tanrı dünyaya bakıyor ve insan için en önemli şeyin bu dünyadaki bu dünyadaki dolardır, şudur budur, servet değil, o fotoğraf karesine girmek olduğunu söylüyor. Yoksa İsa bu dünyaya niye geldi? Tanrı bu dünyaya geldi ya. Bu dünyaya geldi. Bir durup düşünelim. Burada ağza kolay geliyor. Bazen bizim yaptığımız çok bir yanlış. Rutine bağlıyoruz bazı şeyleri, evet. Sanki. Rutin olma, içsel konuşmamız lazım. Tanrı bu dünyaya geldi. Ne için? İnsanı kurtarmak için. Niye? Çünkü Tanrı ile insan arasında bir duvar var. Günah duvarı ve o duvarın bir bedeli var. O duvarın bedeline insan yok olacak. Pardon lan ya, bitireceğim. O duvarın bedeli var, insan yok olması lazım. Ve Tanrı ona yüreği el vermiyor. Bu dünyaya geliyor, kendini feda ediyor. Ne için? İnsan için. Bunu yapan Tanrı insandan şeyi mi esirgeyecek, parayı mı esirgeyecek? Değil. Ama insan değil mi ki o para çok önüne gelirse o mutluluk karesine giremiyor insanoğlu. O Tanrı'nın değer verdiği en değerlisi o mutluluk karesine giremiyor. Bu dünya bize bunu yapıyor işte. Değersiz şeyi değerli gibi gösteriyor bu dünya.
1: Yani dediğin aslında çok önemli bir şey de var. Tabii bunu belki herkes anlamaz ama biz bunu Hristiyanlar olarak biliyoruz. Tanrı kendisi için değerli olan en önemli şeyi, yani oğlunu, evet, bizim için, biricik oğlunu. Biricik oğlunu bizim için, bütün dünya için gönderdi. Yani kendi zenginliğini aslında bırakarak bizim için fakir oldu. Bu çok önemli bir kavram. O zaman parayı biz nasıl kullanacağız? Belki buradan bir şey örnek alabiliriz.
2: Buradan
1: yani.
2: şunu şey yapalım. Bizim aslında her şeyi, bu yaşamı iyi anlamamız için, parayı nasıl kullanacağımızı iyi anlamamız için, nasıl çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi iyi anlamamız için, nasıl evlilikler yaşayacağımızı iyi anlamamız için, nasıl para kazanacağımızı iyi anlamamız için, hepsinin için Tanrı'ya çok ihtiyacımız, Tanrı'yı tanımaya ihtiyacımız var. Evet. Dışarıda Tanrı hakkında bilgi çok var. Dışarı insanlar Tanrı hakkında çok şey biliyorlar ama Tanrı'nın zatını, kendini bilmiyorlar. Yani dışarıda bir dedikodu var. Tanrı dedikodusu. Hakkında en çok dedikodu yapılan kişi Tanrı. Hı hı. Acayip dedikodu yapılıyor.
1: Herkesin bir fikri var.
2: Herkes kafasında bir Tanrı yaratıyor. İşte kimileri de Tanrı'nın aslında bizim para kazanmamızın önünde engel olduğunu düşünen bile var. Yani ben aslında para kazanmalıyım. Çok rahat yaşamalıyım. O arabalar, şunları bunları yapayım. Gidip istediğim şeyi yapabilmeliyim. İstediğim zinayı yapabilmeliyim. Ama bunun önünde bir engel var, Tanrı. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü niye? Bu zır cahillikten kaynaklanıyor birçok şey. Önce bir Tanrı'yı tanıdığın zaman aslında Tanrı'nın çok farklı bir karakteri olduğunu ve senin için, ya bunu yaptıysa Tanrı, düşünsene bak, bunu yaptı, bir Tanrı için yapılabilecek en ağır şeye katlandıysa, en değerlisini ortaya koyduysa Tanrı. Hı-hı. Tanrı en değerlisini ortaya koydu ya. Kaçımız en değerli şeyimizi ortaya koyuyoruz birisi için? Elimizdeki en değerli, hı-hı, en bütün malımızı, servetimizi vesairemizi. Tanrı bunu yaptı, en değerlisini ortaya koydu bizim için. Eğer çünkü bir Tanrı için insanı iyileştirmek bir şey, zor bir şey değil ki. Yahut ne bileyim işte, yani bizim mucize dediğimiz şeyler Tanrı için zor değil ki. Ama Tanrı en ağırını yaptı.
1: Aslında dediğin gibi, lafını kestim ama eğer bütün dünya bu şekilde davransaydı para konusunda da, dünyada açlar kalmazdı, fakirler kalmazdı, Afrika kalmaz. Şu bu. Yani herkes kardeşini, başkasını kalmaz. Düşünseydi Tanrı gibi, O zaman gerçekten de dünya cennet olurdu değil
2: bak,
1: mi?
2: Konuyu biraz daha belki de şeyli gibi derinleşmek gibi olacak ama şimdi yakın zamanda yıkılan bazı sistemler de var değil mi? Komünal sistemler mesela. Bunlar yakın zamanda denendi bu dünyadan. Çünkü bu dünyada insanlar adalet arıyor. Şimdi para kazanmada da adalet vesairesi şeyi var. Değil mi? Denediler insanlar. Neyi denediler? Şimdi ona bakan kişi, zaten muhterem bunu elçilerin işlerinden gördü ikinci bölümde. Bir şey gördü orada. En büyük olay odur. Elçilerin işlerini açtığımız zaman ikinci bölümde. Evet. İlk kilisenin kurulduğu. Ne yapıyorlar? Adam tarlasını satıyordu. Elindeki bütün şeyi satıp getirip elçilerin eline veriyordu. Elçilerin önüne koyuyordu. Şimdi ortaklaşa kullanıyordu her şeyi. Değil mi? Burada adam bunu gördü. Ve buradan bunu işte teorileştirdi. Güzel bir şey yaratmaya çalıştı. Aslında bu gerçekten insanın duygularına hitap eden
1: eşitlik,
2: bir şey.
1: Eşitlik, herkesin evet, eşit bir şekilde yaşaması.
2: Aynen öyle. Ama bu dünyada şey olduğu müddetçe, bu işte
1: benlik nefsi
2: olduğu müddetçe hep bir zenginlik oluyor. Hep bir zenginlik ve çok çok çok daha öyle vahşi bir zenginliğe doğru gidiyor. Ama işte ihtiyacımız olan şey, bütün dünyanın ihtiyacı, kilise tam da bunu yapıyor işte. Kilisenin görevi, kilise kürsüsünün görevi. Aslında dünyanın kilise kürsüsüne çok daha iyi bakması lazım. Çok daha iyi koruması lazım. Çünkü kilise kürsüsü bunu vaat ediyor. Aslında biz çok daha güzel biçimde yaşayabiliriz. Çok daha paramızı eşitçe kullanarak çok daha harika hayatlar yaşayabiliriz. Anlatabiliyor muyum?
3: O zaman bizim gibiler kişi, yani bahsettiğiniz konulardan yola çıkarak bu para önceliğimiz olmamalı. Önceliğimiz her ihtiyacımızı bol bol karşılayan Rabbe, Tanrı'yı onurlandırmak, onun sevgisiyle dolmak ve onunla yaşamak olmalı anlıyorum sizin konuşmalarınızdan. Yani böylece parayla ilgili diğer konularda da Rab bize bilgilikle bu parayı nasıl kullanmamız gerektiğini zaten yol gösterecektir. Zenginsek zenginlikte nasıl Tanrı'yı onurlandırmamızı evet, gösterecektik. Fakirlikte ise parayı nasıl doğru bir şekilde kullanmamız gerektiğini gösterecektir. Çünkü gerçekten hiç kolay değil. Hem fakirlikte para sahibi olmak, zenginlikte de parayı idare etmek kolay değil. İkisinde de birbirlerinin açısından çok zorluklar var. O yüzden ben bunu anlıyorum sizin konuşmalarınızdan. O zaman programımızın neredeyse sonuna geliyoruz. Son olarak ne söyleyebiliriz? Nasıl toparlayalım?
1: Yani senin dediğine ek olarak belki Paulus'un bir sözü var. Onu da hatırlatabiliriz. Evet, bunu dedik başlangıçta. Paraya tabii ki ihtiyacımız var. Ama Paulus'un çok yine hoşuma giden bir sözü var. O diyor ki Filipiler 4. bölüm 12. ayette yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da, ister tok ister aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda her koşulda yaşamanın

0: Gerçekten bunu yaptıysa bizim kaygı çekecek hiçbir şeyimiz kalmaması lazım. Bizi çarmıhı içimizde hissetmemiz lazım. Orada olanı gerçekten içinde hissederse insan, içselleştirirse çarmıhı, aslında hiçbir şey için kaygı çekmez. Ama bu dünyada kaygı çekilmeyecek birinci şey de para kaygısıdır bence. O konuda hiç kaygı çekilmemesi lazım. Bir ayetim var benim. Aslında genelde işte paraya da atıfta bulunarak bu ayeti çok kullanırız. Sadece belki şey yok. Benindik çok benindik meşhur bir ayettir o. Aslında 6.33 Matta. 6.33 diyor ki orada, siz öncelikle onun egemenliğinin ardından gidin. Hı-hı. Siz öncelikle Tanrı'nın egemenliğinin ardından gidin. O egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecek. O zaman gerekli her şey bize verilecektir diyor. Gerekli olan her şey. Hı-hı. Gerekli olan sağlıksa gerekli olan sağlık. Paraysa gerekli olan o da verilecek. Yani ben
1: önceliğimiz önemli.
0: Yani aynen öyle. Şunu söyleyeyim. Rab serçeleri, kargaları, şimdi karga öyle bir hayvan, karga öyle her şeyi yemiyor. Çok bildiğin etobur bir hayvan biraz karga. Onları bile besleyen, onları besleyen bir tanrı var. Hı. Anlatabiliyor muyum? Bu kainatta, bu hilkatta herkes yemek de buluyor, şey de buluyor. Dolayısıyla yani bizim çekmememiz gereken bir şeydir kaygı, şey para kaygısı. Biz ruhsal tatmin. Çünkü para tatmin etmeyecek, bunu biliyoruz. Yani ruhsal tatmin. Rab'de tatmin olursa aradığımız şey o olması lazım. O zaman da bereket oluyor. Muhabbetle selamlıyorum değerli bitirirken. Muhabbetle selamlıyorum bütün Radyo Maranata dinleyenlerini. Efendim Rab'in bereketi üzerlerinde olsun.
2: Evet, para konusun gerçekten çok geniş bir konu. Bu para konusunda konuşarak sevgili dinleyicilerimizi de aslında rahatsız etmek istemiyoruz. Sadece şunu demek istiyoruz konuyu kapatırken. Dikkat edelim efendim. Paramızı, hayatımızı dengelerken. Birazcık bu konuyu değinmeye çalıştık. Tekrar bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere diyoruz. Size esenlik diliyoruz efendim. E-mail adresimizi verelim Daniel. Programımızı kapatalım istersen. Neydi? Radyo et...
1: hayat@radyomaranata.com.
2: Güzel. Evet, seni tuzağa düşürmeye çalıştım ama Cem teşekkür ediyoruz programımıza katıldın.
0: Büyük bir bereket benim için de sizlerle olmak, sizin değerli kardeşlerle olmak çok büyük bereket. Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz. Bir sonraki Hayatın İçinden programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Esen kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Markos 15. Bölüm.
1: İsa, Vali Pilatus'un önünde. Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve yüksek kurulun öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus ona, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir." yanıtını verdi. Başkâhinler ona karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus ona yeniden, "Hiç yanıt vermeyecek misin?" diye sordu. "Bak seni ne çok şeyle suçluyorlar." Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı. İsa ölüm cezasına çarptırılıyor. Pilatus her fısıh bayramında halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı. Halk Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi. Pilatus onlara, "Sizin için Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz?" dedi. Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkâhinler İsa'nın değil, Barabba'nın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar. Pilatus onlara tekrar seslenerek, "Öyleyse Yahudilerin kralı dediğiniz adamı ne yapayım?" diye sordu. "Onu çarmıha ger!" diye bağırdılar yine. Pilatus onlara, "O ne kötülük yaptı ki?" dedi. Onlarsa daha yüksek sesle, "Onu çarmıha ger!" diye bağırıştılar. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Askerlerin İsa'yı aşağılaması. Askerler İsa'yı Pretorium denilen vali konağına götürüp bütün taburu topladılar. Ona mor bir giysi giydirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. "Selam ey Yahudilerin kralı!" diyerek onu selamlamaya başladılar. Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. Onunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha gelmek üzere onu dışarı götürdüler. İsa çarmıha geriliyor. Kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmığını zorla taşıttılar. İsa'yı Golgota yani kafatası denilen yere götürdüler. Ona mürle karışık şarap vermek istediler ama içmedi. Sonra onu çarmıha gerdiler. Kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat 9'du. Üzerindeki suç yaftasında Yahudilerin kralı diye yazılıydı. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kurtar kendini!" diyorlardı. Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de onunla alay ederek aralarında "Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor!" diye konuşuyorlardı. İsrail'in kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim. İsa ile birlikte çarmıha gerilenler de ona hakaret ettiler. İsa'nın ölümü. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle, "Elohi, Elohi, lema şevaktani," yani "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince, "Bakın İlyas'ı çağırıyor," dediler. Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı. Bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. "Dur bakalım, İlyas gelip onu indirecek mi?" dedi. Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı, onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce, "Bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu," dedi. Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdalli Meryem, küçük Yakup'la Yose'nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu. İsa daha Celile'deyken bu kadınlar onun ardından gitmiş, ona hizmet etmişlerdi. Onunla birlikte Yeruşalim'e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu. İsa'nın gömülmesi. O gün hazırlık günü yani Şabat gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle yüksek kurulun saygın bir üyesi olup, Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi. Cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı. İsa'nın cesedini istedi. Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. yüzbaşıyı çağırıp, "Öleli çok oldu mu?" diye sordu. Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a cesedi alması için izin verdi. Yusuf keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı. Kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem, İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.
0: Markos 16. Bölüm.
1: İsa'nın dirilişi. Şabat günü geçince Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome gidip İsa'nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar. Haftanın ilk günü sabah çok erkenden güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler. Aralarında mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak diye konuşuyorlardı. Başlarını kaldırıp bakınca o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. Mezara girip sağ tarafta beyaz kaftan giyinmiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onlara, "Şaşırmayın," dedi. "Çarmıha gerilen Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi, burada yok. İşte onu yatırdıkları yer. Şimdi öğrencilerine ve Petrus'a gidip şöyle deyin. İsa sizden önce Celile'ye gidiyor. Size bildirdiği gibi kendisini orada göreceksiniz." Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onları bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Korkularından kimseye bir şey söylemediler. İsa öğrencilerine görünüyor. İsa haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem'e göründü. Ondan 7 cin kovmuştu. Meryem gitti, İsa ile bulunmuş olan, şimdi ise yas tutup gözyaşı döken öğrencilerine haberi verdi. Ne var ki onlar İsa'nın yaşadığını Meryem'e göründüğünü duyunca inanmadılar. İsa daha sonra sofrada otururlarken 11'lere göründü. Onları imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü azarladı. Çünkü kendisini diri görenlere inanmamışlardı. İsa öğrencilerini bütün dünyaya gönderiyor. İsa onlara şöyle buyurdu. Dünyanın her yanına gidin. Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyense hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Benim adımla cinleri kovacaklar. Yeni dillerle konuşacaklar. Yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek. Rab İsa onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağında oturdu. Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki, günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki, kendimize güvenmek yerine, İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih, ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki, korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde cinsellik konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz Pastörüm.
1: Hoş bulduk.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, cinsellik konusu önemli. Hatta birçok kişi için söz edilemeyecek bir konu, ayıplanacak bir konu. Kutsal kitabın cinselliğe bakış açısı nedir bu noktada İsmail Bey?
1: Tevrat, Zebur ve İncil'de Tanrı'nın insanı yarattığı yazıyor. Hı hı. Ve o zaman buna baktığımızda hem erkek hem de dişi olarak insan Tanrı tarafından yaratıldı. Hı hı. Ve bu hem duygusal hem ruhsal niteliklerini Tanrı'dan almış oldu insan. Ve cinselliği de doğal olarak, biyolojik olarak yine Tanrı'nın yaratılışından alıyor. Ve bilinçli olmak, irade olmak, hı hı, duygularının olması, ahlaki nitelikleri, yani bunların hepsi Tanrı tarafından verildi. Biyolojik bedeni Tanrı tarafından, hı hı, yaratıldı. Demek ki Tanrı tarafından yaratıldığına göre hem erkek hem dişi olarak insan, yani cinsellik günah ya da tabu sayılamaz. Hı hı. Yani çünkü Tanrı'nın kendisi bunu yarattı ve bu niteliklerini Tanrı'nın kendisi vermiş oldu. Sonra yine diyor, Tanrı yarattıklarına baktığı zaman her şeyin iyi olduğunu gördü. Yani her şey iyiyse, yani bütün yaratılış, fiziki, hı hı, evrendeki yaratılış, aynı zamanda insanın kendisi. Demek ki insan tamdı. Yani hem erkek hem dişi, hı hı, olarak tam yaratıldı. Cinsellik de bunun içindeydi. Ve dünyada Tanrı'nın kurduğu düzene tehdit oluşturacak başka bir güç de yoktu. Hı hı. Ve yine kutsal kitapta yazan birkaç ayet var. Yani onları okumak istiyorum. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Yani her şeyin çok iyi olduğunu, hı hı, gördü. Yine Zebur kitabında Mezmur 104:24 ayetinde, "Ya Rab, ne çok eserin var. Hepsini bilgece yaptın. Yeryüzü yarattıklarınla doldu." Yani demek ki yaratılış iyiydi ve insan cinselliği de bunun içinde aslında, hı hı, küçük bir şey kalabilir ama iyi bir şeydir. Yani o şekilde anlıyoruz. Yani.
0: Evet, o zaman ayıplanacak bir durum ya da bir tabu olarak düşünmek gerekmiyor. Tanrı'dan gelen bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Tanrı'dan geldiğini düşünsek bile sadece cinsellik çocuk sahibi olmak için yapılan bir durum mu? O zaman böyle düşünebiliriz, yani Tanrı'dan geliyorsa sadece çocuk sahibi olmamız, verimli olun çoğalın diyor çünkü Tanrı. Sadece bunun için mi Tanrı cinselliği verdi o zaman?
1: Yani bazen buna ben denk geliyorum, işte özellikle geçmişte daha fazlaydı. Yani sadece bir çoğalmak, hı hı, gibi algı oluşuyor. Bu cinselliği kısıtlıyor diye anlıyorum. Çünkü aynı zamanda insana sevinç getirecek bir nitelik olarak verildi. Yani Nuh'a geldiğimizde, Adem'den Nuh'a geldiğimizde Tanrı, hı hı, Nuh'u ve oğullarını kutsayarak yine aynı sözü söylüyor. Verimli olun, çoğalıp yeryüzünü doldurun. Ama bu çoğalmak ve yeryüzünü doldurmak cinselliğin ya da üremenin bir parçası ya da sonucu gibi görünüyor. Ama öyle bakarsak aslında kadın ve erkek arasındaki ilişki çok zayıf bir duruma geliyor. Hı hı. Yani o zaman gidiyor, çalışıyor, yemek yiyor, yatıyor, kalkıyor, çocuk sahibi oluyor. Hı hı. Yani görebiliyor musunuz? Yani düşünebiliyor musunuz? O zaman çok kısıtlanmış bir ilişki oluyor. Tabii ki çocuklar önemli. Tanrı insanın çoğalmasını istiyor. Ama aynı zamanda cinsellik insana sevinç getirecek bir nitelik olarak da verildi.
0: Evet. Yani geçmişten günümüze baktığımızda aslında cinsellik biraz değişiklik gösterebiliyor. Şu anlamda söylüyorum. Eskiden evlenmeden kesinlikle cinsel bir yaşam düşünülemezken, şimdi evlilik olmasa da cinselliğin olabileceği yönünde görüşler de var. Cinsellik için evlilik şart mı İsmail Bey?
1: Yani kutsal kitaptan öyle anlıyoruz. Yani hı-hı, Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında aile kurumunu da oluşturmuş oldu. Ve ilerleyen zaman içerisinde yani bu evlilik olarak ifade edilmeye başladı. Hı-hı. Şimdi eğer evliliği tanımlamak, aileyi tanımlamak istersek, yani kurum olarak, ki oldukça hı-hı önemli. Yani bu kurum bozulduğu zaman toplum bozuluyor. Ve aile, yani Rab tarafından oluşturulmuştur. Bu geçtiğimiz haftalarda bir vaaz verdim ve sordum. Yani aile neden önemlidir? Hı hı. Yani bazı cevaplar geliyor. Aslında eğer bir cevap vereceksek, Rab tarafından oluşturulduğu için önemlidir. Yani diyebiliriz işte kadının erkeği sevmesi, çocukların olması, birçok şey ekleyip, ama kurumu aile oluşturdu. Hı hı. O zaman bu kurumu aile oluşturduysa, o zaman aile kurumuna önem vermeliyiz. Yine Rab tarafından kutsanmıştır aile kurumu. Yani hem yaratılışta Adem'le Havva'nın ilişkisi kutsanmıştır ve onun soyundan gelenler kutsanmıştır. Ve çocuklarla da bereketleneceği vaat edilmiştir. O zaman aile kurumu bozulursa ne yazık ki toplumun çürümesi söz konusu oluyor. Yani sevgi dediğimiz o önemli nitelik kayboluyor. Hı hı. Yani diğer canlılardan çok fazla bir farkımız da kalmıyor, sevgide kalmıyorsa. Çünkü bu aile içindeki bağlarla gelişen, öğrenilen bir konu öncelikle. Şimdi burada evlilik nedir konusuna geçmek istiyorum. Çünkü neden eğer cinsellik rastgele oluyorsa, o zaman olsun. Yani putperestlerde öyleydi, yani geçmiş tarihe, çağlara baktığımızda öyleydi. O zaman Tanrı bunu bir evlilik bağları altında oluşmasını istiyor. Evlilik bağları altında oluşmasını istiyor. O zaman evlilik nedir? Öncelikle bir antlaşmadır. Hı hı. Yani biz evlilik nedir diye 100 kişiye sorsak, yani birçok cevap alırız, ama özellikle toplumumuzda bunun antlaşma olduğunu söyleyen belki nadiren çıkar. Hı hı. Ama özellikle Hristiyanlar, yani İncil ve kutsal kitaptaki aileye ve evliliğe baktığı zaman bir antlaşmadır. Yani kadın ve erkek Tanrı'nın huzurunda ve aslında ki çoğu zaman kilisenin huzurunda, hı hı, bir antlaşma yapıyorlar. İşte o bildiğimiz söz, iyi günde, kötü günde, işte iyilikte ve sağlıkta, yani hastalıkta ve sağlıkta diye devam ediyor. Yani bir antlaşma yapıyorlar. O zaman demek ki sağlam bir kurum oluşturuyorlar. Çünkü bazı evlilikleri görüyorum, bir evlilik yapılıyor ama kısa bir süre sonra bir tanesi çok hasta oluyor. Yani o zaman ne olacak? Evlilik bitecek mi? Ama Tanrı'nın oluşturduğu kuruma göre devam etmesi lazım. Yani o bunu istiyor. Aynı zamanda evlilik bir adanmadır. Yani eşler birbirlerini, bir eşler kendilerini birbirlerine adıyorlar. Yani bir adanma içeriyor. Ve bu iki niteliğe biz baktığımızda aslında kadın ve erkek arasındaki ilişki Tanrı tarafından sağlam bir şekilde kurulmuş. Aynı zamanda evlilik Rabbin yüceltildiği bir kurumdur. Eğer Rab de yüceltilmiyorsa, yani sadece kadın ve erkek arasındaki ilişki ise, bu da anlamını kaybediyor. Şimdi tekrar sorunuza geldiğimizde, evlilik için cinsellik şart mı? Evet, yani kutsal kitaba göre kadınla erkek arasındaki ilişki evlilik bağı altında olması lazım. Aile kurumunda bu şekilde tanımlanıyor.
0: Peki karı koca ilişkileriyle ilgili kutsal kitapta ne görüyoruz? Anladığım kadarıyla bir şekilde cinsellik varsa Tanrı'nın gözünde evli oluyorsunuz. Yani bir kağıt üzerinde attığımız imzadan çok Tanrı'nın gözünde o cinsellik, cinsel olarak bir birlikte olmak bir evlilik gibi düşünüyorum.
1: Evet, doğru, öyle yazıyor yaratılışta da. İşte tek beden olacaklar diyor. Erkek annesini ve babasını bırakacak, tek beden olacaklar. Yani bunun derin bir anlamı var. Hı hı. Evlilik bunu onaylayan, resmileştiren, görünen, hı hı, yüzü olmuş oluyor. Ama Tanrı bir araya getirdiğinde erkek ve kadını, Adem ve Havva'yı ve sonra onun soyundan gelenleri. Evet, yani bir olarak görüyor. Kadın ve erkeği ayrı ayrı olarak görmüyor. Aynı zamanda sadece fiziksel bir ilişki olarak da görmüyor. Bunun bir ruhsal boyutu var. Yani ruhsal olarak da bir görüyorlar. Çok ilginç bir konu aslında. Hatta kilise tarihinde evlilik bir sırdır diye anlatılıyor. Ama bunun gerçek anlamını göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda göreceğiz. O zaman bu kadar önemliyse, yani karı koca ilişkileri ne olması lazım? Yani kadınlara Rab'den bağımlı olmayı söylüyor. Kocalarınıza bağımlı olun. Yani bu önceki programda da söylemiştim. Bağımlı olmak, özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde birbirine bağlanmak. Yani bunu söylüyor. Ama aynı zamanda erkeğe de Mesih kiliseyi nasıl sevdiyse eşlerinizi öyle sevin diyor. Mesih, yani İsa Mesih kiliseyi nasıl sevdi? Yani kendisine iman edenler için canını verecek kadar sevdi. Çarmıhta öldü ve üçüncü gün dirildi. Yani demek ki bir erkeğin sevgisi de eşine öyle olması gerekiyor. Ve yine aynı yerde devam ediyor. Yani kilise üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli bir biçimde kendini sunabilsin. Yani yani kusursuz bir sevgiden söz ediyor aslında, erkeğin eşine olan sevgisine baktığımız zaman. Ve kadınlar ve yine kocalar da kendi bedenleri gibi sevmelidir, değer vermelidir. Yani karısını seven kendini sever yazıyor İncil'de. Yani evet. Bu oldukça güzel bir ayet. Yani eğer sen eşini seviyorsan aslında kendini seviyorsun. Çünkü kendi bedeninden nefret etmiyorsun. Yani kendi bedenine bakıyorsun, kendi bedenine eziyet etmiyorsun. Onu besliyorsun, kayırıyorsun. İşte yine Mesih'le bağlantı kuruyor ve diyor nasıl Mesih kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. O zaman demek ki sen de karını öyle sevmelisin diye anlatıyor. Ve yine erkeğe sorumluluk veriyor. Yani adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. Aslında kadın da öyle olmalı. İkisi tek beden olacak. Yani bu sır o büyüktür ve ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. Yani tam bir birleşme var kadın ve erkek arasında. Ve sonuçta da şöyle bağlıyor karı koca ilişkilerini. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Erkeğe böyle bir sorumluluk veriyor. Kadın da kocasına saygı göstersin. Yani aldıkları role göre davransınlar diyor. Ve iyi olan her şeyi Mesih'ten aldığımız için, yani mükemmel olan İsa Mesih bizim örneğimiz olmalı. Özellikle erkekler için bunu söylüyorum. Yani evlilikte eşimizi, çocuklarımızı gerçek anlamda ancak Mesih'i örnek alıyorsak sevebiliriz.
0: O zaman cinsellik evlilik içerisinde olmalı diyoruz. Çünkü aslında Tanrı'nın istediği de bu. Çünkü kadın ve erkek hem fiziksel olarak hem de aslında ruhsal olarak birbirine bir arada oluyorlar, bir oluyorlar ve birbirlerine adanmış oluyorlar diyebiliriz.
1: Evet, yani rastgele ilişkiyi kabul etmiyor. Yani hatta şey var, İncil'de geçiyor Efeslilere mektupta, işte aranızda fuhuş olmasın diyor. Yani fuhuş dediğimiz zaman daha çok biz para karşılığı yapılan bir ilişkiden anlıyoruz. Yani kadının erkeğin kadınla olacağı gibi ya da birbirleriyle oluyor. Yani fuhuş geniş bir tanım var. Ama orijinal anlamı bunun rastgele ilişkidir. Yani demek ki olmasın dediği zaman böyle bir ilişkiyi kutsal kitap kabul etmiyor.
0: Evet. Tabii ki Tanrı kutsal olun diyor ve kutsal olabilmek için de bu gerekli. Peki evlilik öncesi cinsel ilişkinin ruhsal olarak nasıl bir etkisi var kişinin üzerinde ve yaşamları üzerinde aslında insanın? Çünkü fiziksel olarak belki düşünebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz sonuçlarını ama ruhsal olarak bizi nasıl etkiliyor? Bu yönüne pek bakmıyoruz çünkü.
1: Yıllar önce bir doktordan, Hristiyan bir doktordu, şöyle bir örnek duymuştum. İki bantı alın dedi, bunları masaya yapıştırın. Yani şöyle bir bant alıyorsunuz, masaya yapıştırıyorsunuz. Sonra onları oradan çıkartın dedi, birbirine yapıştırın. O pek iyi tutmayacak dedi. Tamam dedi, ayırdınız, bir daha yapıştırdınız. Daha az ayırdınız, bir daha yapıştırdınız, daha az tutacak. İşte diyor, evlilik aslında iki bantın aynı anda birbirine yapıştırılmasıdır. O zaman sağlam tutuyor. Evlilik altında olan cinsellik daha doğrusu böyledir diyor. Çok kişi cinsel özgürlüğü olduğu zaman mutlu olacağını düşünüyor. Yani gittikçe de yaygınlaşıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla, yani topluma da bakıyorum, toplumu da anlamaya çalışıyorum. Bu konuda bir kitap çalışmam da var aslında. O yüzden gazete haberlerini yakından takip ediyorum. Şimdi seviyorum diyor ama seviyorsa neden ayrılıyor? Ya da seviyorum diyor, ölecek kadar seviyorum diyor, öldürüyor. Yani insan sevdiği bir kişiyi öldürebilir mi? Ya da işte seviyorum diyor, onu değersizleştiriyor, aşağılıyor. Yani o zaman seviyorsan neden bunu yapıyorsun? Neden aşağılıyorsun? Neden değersizleştiriyorsun? O zaman demek ki buradaki cinsellik konunun sadece bir biyolojik yönü var. Yani ruhsal, duygusal erdemlerle bir şey kalmıyor. Ama o zaman da sevgi olmuyor. Yani gerçekten sevgiyi de aşkı da öldürüyor yani diye düşünüyorum, anlıyorum.
0: Evet, dediğiniz gibi aslında örnek gerçekten çok güzel bir örnek vermiş arkadaşınız da. Farklı farklı insanlarla belki görüşmek ve bunu yaşamak insanı ruhsal olarak da aslında bir depresyona itebilir, kendini daha değersiz hissedebilir, kötü hissedebilir ve o gerçek sevgiyi hissetmeyebilir. Sadece fiziksel olarak bunu yapmak da insana iyi gelmeyecektir zaten.
1: Ve şöyle, İncil'de şunu yazıyor: bana her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir. Bana her şey serbest diyorsunuz ama hiçbir şeyin tutsağı olmam. Yani cinsellik yararlı, iyi bir şey ama buna tutsak olmak farklı bir benlik sorununu beraberinde getiriyor. Ve o zaman biz buna göre değerlendirmeliyiz. Ve aynı zamanda ruhsal yönü de var. İşte biz eşimizle birlikte olduğumuzda aslında tek beden oluyoruz. Yani ruhsal olarak da tek beden oluyoruz. Rab'le zaten biz tek ruh oluyoruz. Ona ibadet ettiğimizde, tapındığımızda, ilahi söylediğimizde buna benzetiyor. Yani kadın ve erkek cinsel ilişkiye girdiği zaman tek ruh oluyor diyor. Bu nedenle fuhuştan kaçının ve bir uyarı veriyor. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işler. Evet, böyle bir de ayrımcılığı var yani cinsellikle ilgili günahların.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden.

Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.
3: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hristiyan Ahlakı programında cinsellik konusunu konuşuyoruz bugün. Ve programımızın ilk bölümünde cinsellik ayıplanacak bir durum mudur, cinsellik için evlilik şart mıdır diye konuştuk aslında, bir giriş yaptık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şununla devam edelim isterseniz pastörüm, zina konusuna bakalım. Ve zina konusuna yani evliyken zina yapmak, o başkasıyla kurulan ilişki, kutsal kitap bunun için ne söylüyor ve zinaya bakış açımız ne olmalı? Zinadan kaçınmak için neler yapmalıyız?
4: Evet, yani tabii ki kutsal kitap evlilik dışı bir ilişkiyi kabul etmiyor. Onu birazcık bu programın birinci bölümünde değinmiştik. Neden öyle olduğunu söylemiştik. Hı hı. Hatta şöyle de yazıyor İncil'de. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Yani İsa Mesih'in ölüm ve dirilişinden söz ediyor. Ve onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Yani bu bedeninizde yüceltin demek. Yani bir fiziksel, biyolojik yönü de içine katıyor. Ve daha fazlasını da söylüyor. Yani evlilik dışında bir ilişkiyi kabul etmiyor. Matta İncil'inde 5. bölüm 27-32 ayetlerde zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Yani Tevrat bölümlerinden söz ediyor İsa Mesih. Diyor ki zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Şimdi o zaman çok yüksek bir ahlaki standart veriyor. Hatta bazı kişiler bu yani Hristiyanlarla ilgili bir kara propaganda yaptığında işte ahlak düşkünü olarak tanıtıyor. Bu konuda konuşuluyor, söyleniyor, yazılıyor. Ama İncil'den haberi olmadıkları için bunu söylüyorlar. Yani böyle bir ahlak standartı ben toplumda ve diğer inançlarda göremiyorum. Yani kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Tabii ki yani bir kadın da erkeğe şehvetle bakıyorsa o da aynı şekilde yüreğinde zina etmiş olur. Ve sonra eğer sağ gözün günah işlemeye neden olursa çıkar at diyor. Ama bu ayette de önemli bir şey var. Gözünü çıkar at diyor. Yani sen ya başkası gözünü çıkarsın demiyor. Elini kessin demiyor. Ya da taşlasın demiyor. Yani kişiyi yüzleştirmek istiyor İsa Mesih. İsa Mesih'in şeriatı bu. Yani sen günah işlediğini biliyorsan, yapabiliyorsan çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden oluyorsa onu kes at diyor. Ama yine az önce söyledim ya. Yani gelsinler de senin elini kessinler denmiyor. Çünkü bazı toplumlarda işte zina olduğunda taşlama var. Yani taşla öldürüyorlar. Genelde de kadınları öldürüyorlar. Bundan önceki yaptığımız programda biraz cinsiyetçilik hakkında konuşmuştuk.
3: Evet.
4: Erkekler kurtarıyor kendini çoğu zaman.
3: Genellikle.
4: Genellikle öyle oluyor. Onu başkası yapıyor. Yani o şeriatı uygulayan başkası. Ama İsa Mesih diyor ki sen kendi yüreğine bak. Yani sen kendi yüreğini doğru bir noktada tut. Düşüncelerini doğru bir noktada tut diyor. Ve sonra ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Yani o da çok önemli.
3: Evet.
4: Yani bir kişi erkek özellikle boşsun deyip de boşuyorsa yani kolayca boşuyorsa onu diyor zinaya itmiş oluyorsun diyor. Ve boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Neden? Çünkü tek beden olacaklar diyor. Tanrı yaratılışta erkek ve dişi olarak insanı yarattığında tek beden olacaklar. Sadece fiziksel bir ilişkiden değil, derin bir ruhsal ilişkiden söz ediyor evlilikle ilgili olarak.
3: Evet. Tabii ki zina birçok aile için büyük bir problem. Evlilikler için çok büyük bir problem. Peki bu evlilik dışı cinsel ilişki toplumlarda nasıl sorunlar yaratıyor? Yani ailelerin evlilikleri yıktığını biliyoruz bir şekilde, problemler olduğunu biliyoruz ama toplum için nasıl bir sıkıntı yaratıyor?
4: Öncelikle insan ruhu yani yaratılışına aykırı tutumlar nedeniyle yani kurak çöllerde dolaşıyor diyebiliriz. Hı hı. Yani uzaklaşıyor ve aslında iç varlığında doğru olmadığını biliyor. Ve yine vicdan dediğimiz konuya dönersek ve vicdan insanın iyi ile kötüyü, iyi ile kötünün ne olduğunu bildiği yerdir. İç varlığında bu böyledir. Ve evlilik dışı ilişkide yani kadın olsun erkek olsun böyle, hı hı, bir ilişkiye giriyorsa iç varlığında doğru yapmadığını görüyor. Ve bunun sonucunda da aslında duygusal ve fiziksel olarak iyi bir durumda olmuyor. Örtüyor. Yani bunu örtüyor, kapatıyor. Hı hı. Ve bazı kişiler işte panik atak oldum diyor ya da bazı ruhsal farklı belirtiler gösteriyor. Aslında iç varlığında bir şey doğru yapmadığı için, hı hı, o tür rahatsızlıklar da ortaya çıkma olasılığını yüksek görüyoruz. Yani herkes için diyemeyiz ama en azından doğru bir ilişki olmadığı için vicdan onun zorluyor. Yani kaygıya, korkuya itiyor. Şeytan da bunu kullanıyor. Hı-hı. Ya da susuz bahçeye benzetebiliriz. Yani yine insanlar birbirlerini değersizleştiriyor. Bunu belki 10 defa söyledim. Yani bir 10 defa daha söyleyebilirim. Hani ve evlilik dışı ilişki iyi gibi görünüyor ama hani gördüğümüz, duyduğumuz ya da okuduğumuz birçok örneğe baktığımızda ne yazık ki o ana odaklanılıyor. Ama o andan sonra artık ötekileştirme başlıyor. Evet. Bu bazen erkekten bazen kadından gelebilir. Ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Yani rastgele ilişki yoluyla yani hep saymak gerekmiyor ama hastalıklar, hı-hı, diyeyim. Yani birçok hastalık var ve bunlar birinden diğerine aktarılmış oluyor. Bir ara şu sıralar pek gündeme gelmiyor ama en çok bilinenlerden bir tanesi AIDS'ti. Yani, hı hı, ve bir 10-15 yıl önce belki daha çok etkiliyordu. Daha belki 20-25 yıl önce de daha çok etkiliyordu. Hatta hatırlıyorum bir televizyon programı yapılıyordu. Tanınmış bir kişi röportaj yapıyordu sokakta. AIDS hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordular bir gence. Hı-hı. Abi bize AIDS bir şey yapmaz diyor. Yani toplum işte böyle bir durum var yani. Göz alıyor ama hastalığa yakalandıktan sonra da ne yazık ki son acı oluyor. Tanıyorum yani bir kişinin AIDS hastasının 25 yaşındaki vefatına, hı-hı, tanık oldum. Uzaktan da olsa tanık oldum. Onun hikayesini dinledim. Çok üzüldüm. Yani 25 yaşında daha genç bir yaşta, hı-hı, yani bağışıklık sistemi çöktü ve öldü.
5: Evet, yani aslında bizi hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak etkileyen bir durum bu, evet, evlilik dışı cinsel ilişki durumu. Tabii ki Tanrı kadın ve erkek olarak yarattı dediniz zaten programın başında da. Şimdiye kadar da cinsellik konusuna kadın ve erkek arasındaki durum açısından baktık. Fakat dünya üzerinde farklı eğilimlere sahip kişiler de var. Öncelikli olarak bunların ne olduğuna ve kutsal kitabın bu durumlar için ne söylediğine bakabilir miyiz?
4: Evet, yani dünyaya baktığımızda özellikle toplumsal cinsiyet kavramı gittikçe gelişiyor ve toplumun kazandırdığı cinsiyetten söz ediliyor. Ama bizim bakış açımız kutsal kitaba göre Tanrı'nın kazandırdığı, verdiği cinsiyet, kazandırdığı, hı hı, değil, verdiği cinsiyet nedir? Erkek ve dişi olarak yarattı diyor. Bu biyolojik yönümüzü oluşturuyor. Hı hı. Ama bu biyolojik yönümüzün dışında bir de bizim ruhsal bir yönümüz var. Yani hem kadın olarak hem erkek olarak. Diyelim hem kadının duyguları var hem erkeğin duyguları var. Hı hı. Ama tam aynıdır diyemeyiz. Yani bunları aynı olduğunu söyleyemeyiz. O zaman biz toplumun kazandırdığı cinsiyete değil de Tanrı'nın bizi yarattığı cinsiyete bakmamız lazım. Hı hı. Yani burada toplumlar değişiyor. Yani Tevrat'ta bir örnek hatırlıyorum. Tevrat bölümlerinde. Yani o bir adam cariyesiyle bir kasabaya gidiyor. Ve sonunda işte çok düşkün yaşıyorlar. Ve putperestler de her türlü ilişkide serbest. O rastgele ilişki dediğimiz ilişki serbest. Sonra işte evin sahibine gidiyorlar. Sonra o adamın cariyesini veriyorlar. Sabaha kadar bütün o kent o kadına tecavüz ediyor ve kadın ölüyor. Hı-hı. Bu korkunç bir şey. Evet. Yani çok zor geldi. Yani bu tür örnekleri görmek, anlamak, hı-hı, zor geliyor. O zaman biz yani toplumun kazandırdığı cinsiyete değil, evlilik bağı içerisinde yani doğru bir ilişkiye odaklanmalıyız diye, hı-hı, düşünüyorum.
5: Evet. Tabii ki artık daha sık görüyoruz ama erkek olup kendini kadın gibi hisseden insanlar var ya da kadın olup kendini erkek gibi hisseden insanlar var. Çift cinsiyetli kişiler de var. Bu durum psikolojik bir durum mudur yoksa Tanrı böyle yaratmış olamaz mı?
4: Şimdi benim bir kutsal kitaba göre eşcinsellik diye kitabım var. Hatta hı-hı, şimdi daha geniş kapsamlı olarak cinsel kimlik üzerinde çalışıyorum. Hı-hı. Yani şu ana kadar 15 bin sayfalık bir kaynak taraması da yaptım. Yani bunun 5 bin sayfasını okudum. Ve birçok teori var. Yani ve bu teorilerin içerisinde işte yine toplumsal cinsiyete dayalı tanımlamalar yapılmaya çalışılıyor. Hissedilen kimlik deniyor. Hı hı. Ama bu hissedilen kimlik olsun, topluma dayalı, toplumun kazandırdığı kimlik olsun, aslında insanın biyolojik yapısına uymuyor. Hı hı. Yani bazı kişiler genlere bağlıyor. Hatırlıyorum, hatta o araştırmayı tezi hazırlarken o dönemde basında bir haber gördüm. Çok ünlü bir modacı eşcinseldi ve annesine işte bunu açıkladığı zaman dedi ya o da göz rengi gibi. Yani işte nasıl gözümüzü genlerden alıyorsak, hı hı, bu cinsel kimliğimizi de genlerden alıyoruz. Ama bu cevapta bir terslik var diye düşünmeye başladım. Yani konu üzerinde düşünmeye, hı hı, başladım. Genleri de araştırdım, hormonları da araştırdım. Ama şöyle bir şey var. İnsan göz rengini aldığı zaman ya da saç rengini aldığı zaman buna toplumsal bir etki yok. Hı hı. Yani genlerden doğal olarak alıyor. Ama cinsellik dediğimiz zaman yani aileyle, toplumla, yani kültürle, yasalarla, hı hı, inançla ilgili bir konu. Ve buna göre insanda bir cinsellik şekilleniyor. Yani bu nedenle toplumun tutumu, ailenin tutumu, yasaların, hı hı, tutumu, hep bunlar insan cinselliğini şekillendiren konular. Yani bazı kişiler diyor benim genlerim böyle olduğu için işte böyle oldum diyor ama yani günümüzde pek kabul ediliyor ve ispatlanmış bir şey de değil. Hı hı. Yine bu hissedilen kimlik için şunu söyleyebilirim. Daha önce tanıdığım bir kişi kendini Fransız sayıyordu. Yani konunun dışında bir, hı hı, örnek vermek istedim. Önceleri çok şey yapmadım yani ama sonra baktım gerçekten kendisini Fransız olarak görüyor yani. Ve ama bu kişi kendini Fransız gibi hissetmesi Fransız genlerini taşıdığı anlamına gelmiyor. Hı hı. Yani Fransa vatandaşı olduğunu anlamına gelmiyor. Bunun gibi kadın ve erkek de yani kendini işte karşı cinsten hissetmesi o olduğu anlamına gelmiyor ki bunun en önemli kanıtlarından bir tanesi anatomiktir. Yani anatomik, hı hı, olarak yapıya baktığımızda hatta anatomi fizyolojisi diye bir alan var. Yani bunu çok detaylı olarak da inceliyor, işlevsel olarak inceliyor. Yani bir türlü bunu birbirine uyduramazsınız.
5: Hı hı. Onun için çok da hissettiğimiz gibi olmuyor.
4: Bir de şu da var yani hissetmiş bile olsa yani öyle kabul etmek olmuyor diye düşünüyorum. Yani şimdi diyelim bugün kendimi hasta hissediyorum. Hı hı. Ama gerçekten

0: bu durum.
1: Yani son aylarda Kutsal Kitap'tan önce, yani son aylarda yaşadığımız bir örnek var. Narin cinayetine tanık olduk ki görünen o, yani tüm detaylar çıkmadı ama aile içindeki bir entest ilişkiye tanık olduğu için o küçük kızın öldürüldüğünü anlıyoruz.
0: Yani, evet, öyle evet, söyleniyor.
1: Öyle anlıyor. Demek ki yani bu tür konular korkunç sonuçları var. Ve İncil'de şunu yazıyor. Aranızda fuhuş olduğu söyleniyor. Üstelik putperestler arasında bile rastlanmayan türden bir fuhuş. Biri babasının karısını almış. Siz hala böbürleniyorsunuz diye devam ediyor. Şimdi Kutsal Kitap'ta bunu yazdığında ne diyor? O insanlar putperestti. İman ettiler ama o ilişkilerini de kiliseye taşıdılar. O zaman diyor ki bu övünülecek bir şey değil yani. Ve bu kişiyi aranızdan atmanız gerekmiyor mu? Demek ki Kutsal Kitap pak bir ilişki istiyor.
0: Evet. Tabii ki Tanrı kadın ve erkeği yarattı ve aralarında bir cinsellik var. Ama insan sonrasında baktığımızda farklı farklı cinsel eğilimler ya da ilişkiler içerisinde olabiliyor. Ve bunların içerisinde hayvanlarla kurulan ilişkiler de var. Bu duruma nasıl yaklaşmak lazım? Nasıl sorunlar yaratabilir hem toplumda hem de insan için?
1: Evet, yani hem kadın hem erkek bunu yapabiliyor ama toplumumuzda daha çok erkekler ön planda. Yani nadiren kadınlar belki basına yansıyabilir. Hatta bir dönem modaydı, eşo gelin diye basında çıkıyordu yani o şeydir. İnsanın ne kadar düşkünleştiğini gösteriyor. Levillerde şunu yazıyor. Hayvanlarla cinsel ilişki kurması yasaklanıyor yani yazılan yerde. Bir hayvanla cinsel ilişki kurmayacaksın, kendini kirletmiş olursun. Kadınlar cinsel ilişki kurmak amacıyla hayvana yaklaşmayacak, sapıklıktır bu. Yani hem erkek hem kadın hayvanlarla cinsel ilişki kurmamalı. Zaten az önce söylediğimiz gibi yani anatomik olarak, fizyolojik olarak, biyolojik uyan hiçbir tarafı yok. Yani bu tamamen insanın günahlı durumundan kaynaklanıyor.
0: Tanrı Leviller 20. bölüm 7. ayette de kendinizi bana adayın, kutsal olun diyor. Yani Tanrınız Rab benim. Bu ayetlere bakarak cinsellik konusuna nasıl bakmalıyız pastörüm?
1: Yani kutsallık Tanrı'ya ayrılmış olmak anlamına geliyor. Yani bizler inananlar olarak Tanrı'ya ayrılmışsak yaşamımızda doğru şekilde yönlendirmeliyiz. Yani pak olması lazım. İşte bu az önce konuştuğumuz o uygun olmayan konulardan uzak olmalıyız. Aynı zamanda zihinlerimizi, yani 1. Petrus da şu ayetler yazıyor. Zihinlerinizi eyleme hazırlayıp ayık kalarak umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. Yani biz zihinlerimizi tanrısal olan konulara göre odaklandırmalı ve ona göre yaşamalıyız diyebilirim.
0: Evet, yani genel olarak baktığımızda aslında cinsellik Tanrı'nın vermiş olduğu, aslında Tanrı'nın verdiği güzel bir şey olarak görüyoruz. Kadın ve erkek arasında, evlilik bağı arasında olduğu sürece ve evlilik dışı olduğunda ya da farklı eğilimler söz konusuysa ya da işte ensest dediğimiz ya da hayvanlarla olan ilişkilerin aslında doğru olmadığını ve kutsal olabilmek açısından bir engel olduğunu da görüyoruz. Ve Tanrı da kutsal olmamızı istiyor bizim. Peki bir Hristiyan olarak, bir imanlı olarak cinsellik konusunda sorumluluğumuz nedir? Belki sorun yaşayan kişiler vardır bu anlamda. Hayatında bununla ilgili sıkıntılar yaşayan insanlar da vardır. İmanlar da vardır. Bu konuda sorumluluğumuz nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Zamanımızın da sonuna geldik. Biraz bundan bahsederek kapatabiliriz belki.
1: Evet, yani zihinlerimizi eyleme hazırlamak dediğimiz şey, yani Kutsal Kitap'ta önem verilen konulara önem vermeliyiz. Bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. İşte bir kırmızı kağıda sürekli baktığınızda, beyaz bir duvara bakarsanız kırmızı görüyorsunuz. O zaman demek ki medyadan, bundan medyanın bu konuyu gündeme getiren yerlerinden uzak kalmak lazım. Yine sosyal medya bu konuda çok tehlikeli oluyor. Şimdi kişi elinde telefonu varsa onun içine giriyor. Pornografi var. Yani ondan kesinlikle uzak durmak lazım ki pornografi insanın düşüncesini ve iç varlığını bozuyor. Yani baştan belki bunu fark etmiyor ama bir bağımlılık oluşturuyor ve bunun sonucunda da pornografiye bağlı olan bir kişi pak düşünemez. Yani bunu kısa izlesin, uzun izlesin ya da sosyal medyada görsün, görmesin, basında, medyada olsun. Bunlara bakmamak gerekiyor ve Tanrı sözünde

0: Tanrı sözüyle beslenip yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı.
1: Evet, yani cinsellik konusuna da ayıplanacak ya da bir tabu olarak bakmak yerine yine de Tanrı'nın koyduğu standartlar ve şartlar içerisinde yapıldığı sürece aslında Tanrı'nın vermiş olduğu bir armağan gibi de diyebiliyoruz. Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Zamanımızın sonuna geldik. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Dinleyen dinleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Hatırlatmak istiyorum hemen kapatmadan. Bizleri sosyal medyada Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyorum.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi

0: için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Elçi Pavlus'un aslında önemli ve gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz ve bu şahsiyetin nasıl oldu da kiliseye zulmeden İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Kendisinin bu dönüşümü kendisiyle ilgili bir takım iddiaların da ortaya çıkmasına elbette sebebiyet verdi ve biz de bunlar üzerinde durmaya çalışıyoruz bu program serimizde. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. George Bey, daha önceki programlarda aslında kısaca bir hatırlatma olarak Elçi Pavlus'tan bahsettik. Onun biraz geçmişinden bahsettik. Nasıl bir hayat hikayesi olduğundan bahsettik. Aslında çok dindar bir Yahudiydi kendisi. Ferisi mezhebine mensuptu ve aslında kiliseye zulmetmeyi Tanrı'ya hizmet olarak görüyordu kendisi ve öyle bir yaşam hikayesinden Mesih'in elçisi olarak Mesih'e hizmet eden bir dönüşüm geçirdi. Aslında Şam yolundayken Mesih'i gördü ve Mesih ona neden bana zulmediyorsun demişti ve ondan sonra Pavlus'un aslında Mesih'e iman eden bir hayat hikayesinin başlangıcı olduğunu görüyoruz orada. Peki Mesih'in elçisi olarak Pavlus'un hizmetini nasıl görüyoruz? Bu bölümde onu ele almak istiyorum biraz da. Mesih'in elçisi olarak Pavlus'u nasıl görüyoruz?
1: Evet, Mesih Pavlus'a göründüğü zaman neden bana zulmediyorsun diye sorduğu zaman Pavlus'un ilk tepkisi sen kimsin diye, ya Rab sen kimsin diye cevap verdi. O da ben senin zulmettiğin Nasaralı İsa'yım dediği zaman Pavlus dünyası yıkıldı bir anlamda, yaptığı her şeyin yanlış olduğunu kavradı ve İsa'nın gerçekten ölümden dirilen Mesih olduğunu kavradı. Ve o günden itibaren Mesih'in ayaklarının dibinde kalıp ona hizmet eden bir elçisi olarak hizmet etti. Yani gördüklerine tanıklık ediyordu, onu duyuruyordu. Evet, gerçekten bu çarmıha gerilen İsa gerçekten Mesih'tir. O ölümden dirildi, bana da göründü. Ve o gerçekten de en üstün olan Mesih, Rab'in kendisidir şeklinde bir hizmete başladı ondan sonra.
0: Evet, hizmetindeki temel unsurlar nelerdir, biraz onu merak ediyorum aslında. Nasıl hizmet etti Elçi Pavlus? Çünkü çok büyük bir hizmeti olduğunu görüyoruz Hristiyanlığa ve tabii ki İsa Mesih'e çok büyük bir hizmeti olduğunu görüyoruz ve kilise tarihinde bir önemli bir kişilik haline geliyor. Hizmetinde neler yaptı? Belki yolculuklarından bahsedebiliriz. Belki başına gelen şeylerden de bahsedebiliriz. Çünkü kendisi acı da çekti Mesih İsa için, bunu biliyoruz. Hizmetinde neler yaptı Pavlus?
1: Pavlus bir Hristiyan bir terim kullanacağım. Müjdeciydi. Yani İsa ile ilgili müjdeyi duyuruyordu. Yani mesela kendini şöyle tanıtır mektuplarında: İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlus. Yani Mesih İsa'nın elçisi olarak kendini tanıtıyordu ve bu elçilik görevinde tabii o diğer elçileri de Mesih'in diğer elçileri de aynı ifadeyi kullanıyorlardı. Yakup diyor ki ben Rab İsa Mesih'in kuluyum. Petrus da diyor ki İsa Mesih'in kulu ve elçisi ben Simon Petrus. Yani onlarla aynı hizmet içinde bulunan bir elçi, bir müjdeci. Ana fark şuydu, diğerleri Yahudi olanlara bu müjde, İsa ile ilgili bildiri duyuruyorlardı. Yani Yeruşalim'den başlayarak Petrus, Yakup, diğerleri diğer orada yaşayan Yahudilere duyurdu. Paulus ise diğer uluslara, Yahudi olmayanlara bu müjdeyi duyurmaya çağrılmıştı. Ya o açıdan onun görevi biraz daha farklıydı. Ve elçilerin işleri kitabında onun hizmeti çoğunlukla, her ne kadar Kudüs'te, Şam'da önce Yahudilere sonra diğer uluslara şeklinde ise de çoğunlukla diğer uluslara, Yahudi olmayanlara yavaş yavaş gidiyor. Anadolu'da, Yunanistan çevresinde Roma'ya kadar bu müjdeyi götürüyor.
0: Evet, peki Pavlus'un bu ilk Hristiyanlık hizmetlerinden nasıl bu kadar bir önemli bir belirleyici bir rolü oynadığını düşünüyorsunuz? Çünkü çok önemli bir değişim yaratıyor gibi sanki kilisede ve bir şekilde normalde kilise zulmeden biriyken Mesih'in elçisi olan bir hale geliyor ve bir noktada kilise tarafından da kabul ediliyor. Belki o noktadan bahsedebiliriz. Nasıl elçi olarak kabul edildi Paulus ve nasıl bu kadar belirleyici bir rol oynadı?
1: Evet, tabii ki ilk önce istenmedi ve korkuldu. Yani millet ondan korktu çünkü onlara zulmediyordu. Ama İsa onu hizmetine aldığı zaman, Mesih onu görevlendirdiği zaman o kendini alçalttı. Paulus da diğerlerinin yanına gitti. Onların önünde yanlışlarını da muhtemelen itiraf etti. Çünkü görüyoruz ki bundan sonra onların elleri altında önce vaptiz oluyor. Bir tane sıradan bir Yahudi Mesih imanlısı Şam'da onun tarafından vaptiz ediliyor. Artık yani kilisenin bir üyesi olarak hizmet, diğerlerinin yanında hizmet ediyor Paulus ve onlar yavaş yavaş ikna oluyorlar. Bu adam gerçekten samimidir. Çünkü bütün havraları girip artık daha önce de zulmettiği, daha önce karşı çıktığı bu müjdeyi artık onlar orada yayıyor. Net bir şekilde İsa Rab'dir, İsa Mesih'tir, İsa gerçekten beklediğimiz kurtarıcıdır şeklinde Yahudileri de ikna etmeye çalışıyor. Ve diğer Yahudi kökenli kilise üyeleri bunu gördükçe ikna oluyorlar ve zamanla onu kabul ediyorlar yani aralarına. Ama bununla birlikte çok kısa bir zaman içerisinde onun tanıklığının daha çok diğer uluslara yönelik olacağını anlıyorlar. Çünkü İsa kendisi Mesih direkt bunu bildiriyor. O seçilmiş bir kulumdur, tanığımdır. Diğer uluslara da onların gözlerini açmak için onu görevlendiriyorum şeklinde diğer Mesih inanlılarına da bildiriyor. İsa çünkü Mesih olarak gökte bu işin başında o yaşayan diri bir kurtarıcı olarak kilisesinin yani halkının başında yer alıyor. Yeryüzünde olmazsa da onları yönlendiriyor ve Paulus'u da görevlendiriyor bunun içinde.
0: Evet, peki Paulus'un bu hizmeti ve onun teolojisi aslında bulunduğu dönemde de anlaşıldı mı George Bey? Yani bu müjdeyi aslında diğer uluslara yayma fikri ya da misyonu diğer elçiler tarafından kabul edildi mi? Çünkü bazı noktalarda belki sanırsam Petrus ile bir çekişme yaşadıkları bir durum vardı. Bir konuda, sünnet konusunda. Bu tarz şeyler oldu mu? Yani diğer elçiler, diğer havariler onun bu misyonunu kabul ettiler mi? Müjdenin diğer uluslara yönlendirilmesiyle alakalı.
1: Evet, kabul ettiler. Onlar zaten İsa Mesih tarafından bütün uluslara müjdeyi götürmek üzere görev almışlardı. Yani onlara son buyruk olarak söylemişti. Gidin bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin demişti. Onlar tabii ki hemen bunu nasıl yapacaklarını bilemediler. Kudüs'ten dağılmadılar. Orada kaldılar. Yani orada başladı. Çok hızlı bir şekilde Yahudiler arasında bu inanç yayılmaya başladı. Çoğalıyorlar. Binlerce kişi oluyor Kudüs'te. Ama diğer uluslara kapı açıldığı zaman önce Paulus değil, Petrus'a bu görev düştü. Petrus'u görevlendirdi. Ve Elçilerin İşleri kitabında 10. bölümde Rab İsa, Mesih İsa Petrus'a sesleniyor ve onu bir Romalı bir yüzbaşı ailesine gönderiyor ve onlara bu İsa ile ilgili müjdeyi anlatıyor. Onlar Yahudi olmayanlar. Onlar da iman ediyorlar. Ve daha sonra tartışma başlıyor. Yahudi kökenli ilk Hristiyanlar bunu görünce, bunu onlara olduğu gibi Yahudi gibi aramıza kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz diye bir tartışma başlıyor. Paulus henüz ortada yokken, hizmeti sürmezken bu başlıyor ve Petrus da diğerlerine, elçilere diyor ki, Tanrı bunları madem kabul ediyorsa biz nasıl buna karşı duracağız diye konu oluyor. Yani onlara ikna etmeye çalışıyor. Daha sonra Paulus bunu daha büyük çapta yapmaya devam ettikçe, Anadolu tarafına gittiği zaman ve orada bir sürü Yahudi olmayan kişi iman ettiği zaman, onları nasıl kabul edeceğiz? Onlar Yahudiliğin, Musa'nın kutsal yasasına uymak zorundalar mı? Onun altında yaşamak zorundalar mı? Diye bir tartışma, bir konu oluyor.
0: Evet. Peki Pavlus'un yaydığı müjdeyle, tabii ki o İsa'yı gördü, İsa'yı deneyimledi. Ama onun yaydığı müjdeyle, onun anlattığı İsa ile diğer elçilerin anlattığı İsa arasında bir fark var mıydı? Bu konuda bir sıkıntı yaşandı mı George Bey?
1: Hayır. Şöyle düşünebiliriz. Yani diğer elçiler hala biraz daha çok belki biz Yahudi olarak bu müjde bizimdir. Mesih bize geldi, belki o düşüncede vardı. Elçilerde olmaktan öte daha çok diğer iman eden Yahudiler de belki bu ağır basıyor. Çünkü yasa, şeriat, Musa'nın yasası diğer uluslardan onları ayırıyordu. Yemek yasaları farklıydı, sünnet konusu vardı, tapınak konusu vardı. Mesih'in, Yahudiliğin merkezi Yeruşalim'deki Kudüs'teki tapınaktı ve oraya gidip kurban sunuyorlardı. Ama artık bu inançta Mesih son kurbandı. Artık İsa kendi hizmetinde de söylemişti. Bu yiyecek yasalarını ortadan kaldırmıştı İsa. Diyordu ki insanın ağzından giren değil de ağzından çıkan onu kirletendir. Yiyecekleri temiz kılmıştı. Ve bu duvar yıkılmaya başladı. Ama Paulus'un zamanında bu çok önemli bir konu oldu ve Petrus başta olmak üzere, sonra Paulus ve Yakup da bu konuda hemfikir olarak bir konseyin başında karar kılındı. Yahudi olmayanların onların aralarına katılmaları için sünnet olmaları gerekmez. Tapınağa gidip de kurban sunmaları gerekmiyor. Zaten tapınak kavramı ortadan kalkıyordu merkez olarak. Farklı bir kavram var. Onu başka bir zaman konuşabiliriz. Ama sonunda sonuç olarak aynı şekilde herkesin Mesih İsa'nın lütfuyla kurtulduğu konusunda hemfikirdiler.
0: Evet, bir de şeyi de hatırlamak lazım tabii ki. Diğer elçiler kendilerini nasıl tanıtıyor ve elçi Pavlus kendisini nasıl tanıtıyor? Önceki bölümlerde buna değinmiştik ve hepsinin kendisini Mesih'in kulu olarak tanıttıklarını, elçi Pavlus da kendisinden bahsederken böyle tanıtıyor ve diğer elçiler de Mesih'in kulu olarak tanıttıklarını hatırlamış olalım. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor George Bey. Ardından tekrar bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımıza bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
4: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata.
1: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programında sizlerle birlikteyiz. Konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Pristov ile karşınızdayız ve aslında Mesih'in elçisi olarak Pavlus'u ele almaya çalışıyoruz. Mesih'in elçisi olarak Pavlus neler yaşadı, nasıl bir dönüşüm yaşadı, nasıl bir hizmet hayatı sürdü ve diğer elçiler tarafından kabul edildi mi, edilmedi mi, bu konulara değinmeye çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformları üzerinde @radyomaranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bununla beraber aynı zamanda soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. George Bey, biraz bahsettik ilk yarıda aslında diğer elçiler Pavlus'u kabul ediyor muydu? Onun öğretisini, onun misyonunu destekliyorlar mıydı? Ve aynı müjdeyi mi aslında yayıyorlardı? Buna değindik. O zaman ilk yarıda edindiğimiz bilgilere dayanarak diğer elçiler Pavlus'u onaylıyor diyebilir miyiz burada?
6: Evet, onaylıyorlardı. Bunu kesin söyleyebiliriz. Yani hem ilk kilise tarihi bunu bize çok net şekilde açıklıyor. İlk kilise babaları bütün elçisel yazılardan söz ediyorlar. Ama ondan çok daha önce de İncil'in mektupları içerisinde bile Paulus direkt, elçi Petrus direkt Paulus'tan ve onun yazılarından söz eder. Mesela 2. Petrus mektubunda 3. bölümde 15. ayette Petrus'un şu sözleri yer alıyor. Sevgili kardeşimiz, Paulus'un da kendisine verilen bilgelikle size yazdığı gibi Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın diyor. Ve sonu şu şekilde açıklıyor. Paulus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki bilgisiz ve kararsız kişiler öbür kutsal yazıları olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarına hazırlıyorlar. O zaman bu sözde çok ilginç şeyler duyuyoruz. Hem sevgili kardeşimiz Paulus olarak onu kastediyor. Bir ortak hizmetçisi olarak, emektaş olarak kabul ediyor. Ve Paulus'a bilgelik verilmiş olduğunu söylüyor. Tabii ki bu daha çok Rabbin neden her şeyin sonunu hemen getirmediğine dair. Çünkü diyor ki Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın. Yani hepimiz aynı fikirdeyiz o konuda der gibi söylüyor. Sonra Paulus bütün mektuplarında, yani mektuplarını biliyor Petrus bunu söylerken, kendi mektubunu yazarken. Ve güç anlaşılan bazı yerler var diyor Paulus'un mektuplarında, çok basit değil. Ama aynı zamanda diyor ki bunları öbür kutsal yazılarının yanına koyuyor. O diğer kutsal yazıların yanında öbür kutsal yazılar olduğu gibi bunları da, Paulus'un mektuplarını da çarpıtarak. Demek ki elçi Petrus için Paulus'un mektupları kutsal yazılar, vahiy olarak kabul ediliyordu. Tevrat'ı da, Zebur'u da kabul ettiği gibi, müjde kitaplarına da kabul ettiği gibi, o dönemde oluşan yeni ahitin mektuplarını da, Paulus'un mektuplarını da vahiy olarak kabul ediyor. Bunu çok önemli bir noktadır.
1: O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Demek ki elçi Paulus diğer elçiler tarafından kabul ediliyordu ve bununla beraber onun mektupları da yine Tanrı sözünün bir parçası olarak, kutsal yazıların bir parçası olarak kabul ediliyordu. Peki burada belki şey hatırlatmak gerekebilir George Bey, Hristiyanlığın vahiy anlayışı ya da kutsal kitabın vahiy anlayışı nasıl? Çünkü coğrafyamızdaki insanların vahiy anlayışı daha çok Tanrı bir şey dikte ediyor ve noktasına virgülüne kadar bu yazılıyor. Ama siz burada Elçi Pavlus'un mektuplarının da Tanrı sözü olarak kabul edildiğini söylediniz. Buradaki vahiy anlayışı nasıl o zaman, onu vurgulamak lazım.
6: Evet, bir önceki bir, belki de bu serinin ilk programı da bundan söz etmiştik. Yani vahiy anlayışımız bir parça farklı oluyor. Evet, Tanrı kendisi vahyediyor, açıklıyor, esin, ama esin yoluyla. Ve şekli çok çok farklı da olabiliyor. İster tarihsel anlatı olarak anlatıyor. Mesela Tevrat'ın ilk başı o şekilde diyor ki, yani bir olayı anlatır gibi anlatıyor. Başlangıçta diyor Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Ve devam ediyor, hikaye şeklinde anlatıyor. O vahidir. Daha sonraki tarihsel kitaplar da Davut'un hayatını anlatan kitaplar da, o da vahiy olarak kabul ediliyor. Peygamberler içinde yer alıyor. Buyruk da öyle. Musa'ya, yani Tevrat'ın içinde Sina Dağı'ndan Rabbin ilk şahıs olarak seslenmesi de vahidir. İşte benden başka bir tanrın olmayacak, zina etmeyeceksiniz, yalan söylemeyeceksiniz diye o buyruklar da vahidir. Şiirsel mezmur duaları da Zebur dediğimiz kitapta ağıttır, duadır. Bunlar da vahiy olarak karşımıza çıkıyor kutsal kitapta. Ve peygamberler dediğimiz kitaplar da öyle. Tanrı'nın sözü bana geldi, Rab şöyle diyor şeklinde yazıyor Yeşaya, Yeremya ve diğerleri. Ve İncil kısmına, Yeni Ahit dediğimiz zamanda önce bir tarihsel kayıt vardı. 4 tane biyografi dediğimiz şeklinde İsa'nın hayatını anlatıyor. Başlangıçta Tanrı İsa aracılığıyla bunları yapıyor şeklinde onun hayatını anlatıyor. Elçilerin hayatı da anlatılıyor. O da vahiy kavramı içinde yer alıyor. Mektuplar da, elçilerin de Tanrı'nın ruhu aracılığıyla ilk iman edenlere yazdıkları da bir vahiy olarak kabul ediliyor. Ve son kitap bile, o da bir peygamberlik sözü, geleceği önceden bildiren bir kehanet sözü. Bütün bunlar Tanrı'nın vahyinin değişik şekilleri olarak karşımıza çıkıyor. Kutsal kitabın yapısı bu şekilde. Sadece bir dikte değil, yazarın da bir tarafa yok saymıyor. Ama olağanüstü bir şekilde Tanrı'nın ruhu onun düşüncelerini de, içinde bulunduğu durumu da kullanarak insanlara sesleniyor ve o Tanrı'nın sözü oluyor bizim için.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir ayet okumak istiyorum aslında. 1. Korintliler 1. bölüm 22 ve 23'ten okumak istiyorum. Orada Elçi Pavlus'un mektubunda yine bunu okuyoruz. Diyor ki, Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Greklerse bilgelik arar ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz diyor. O zaman diğer elçilerle beraber Elçi Pavlus da net bir şekilde bunu duyuruyordu. Çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyordu. Peki şunu sormak istiyorum dinleyicilerimiz için. Mesih'in çarmıha gerilmesi neden önemli George Bey? Ve onun dirilmiş olması aynı zamanda neden önemli?
6: Birkaç sebepten dolayı. Tevrat'tan başlayan bir çizgi vardır. İnsanın durumu vahimdir ve insanların günahlarının bağışına sahip olması için, affedilmeleri için kurban gerekli. Bunu Tevrat'ın başından itibaren görüyoruz ve Mesih'le ilgili, gelecekle ilgili vaatlerde bulunurken Tanrı onu bir nevi kuzuya benzetiyor. Boğazlanacak olan bir kuzu. Mesih, bu gelecek olan kişi bir kurban olarak gelecek. Sadece kral olarak değil, aynı zamanda kurban kuzusu olarak gelecek ve ölmesi gerekiyor. Nitekim İsa ortaya çıktığı zaman kendisinin de öleceğini bildiriyor. Onun öncüsü Yahya da onu Tanrı'nın kuzusu olarak diye tanıtıyor. Ve İsa'nın da ölümü, ölmesi gerekli. Ve İsa zaten dört müjde kitabı da onun nasıl öldüğünü detaylı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Ve müjde, yani elçilerin mektuplarında da bunun nedenini daha detaylı şekilde anlatıyor. İman edenlere, ölümden dildiğine inanan kişilere Mesih'in ölümünün bir kefaret, bir kurban niteliğini taşıdığını, günahların bağışlanması için akıtılan bir kan vardı. Kanı aracılığıyla bir af sağlanıyor, bir kefaret, bir fidye ödeniyor. Yani onun için ölmesi gerekiyor. Tanrı'nın bilgeliği, gizemli bir bilgeliği var o ölümünde ve dirilişinde.
7: Evet, bir de şunu sormak istiyorum, aklıma takılan noktalardan biri de şu: diğer elçilere baktığımız zaman, havarilere baktığımız zaman, onların Mesih'le beraber hizmet ettiklerini, onunla zaman geçirdiklerini, onun her mucizesine, her olayına şahit olduklarını görüyoruz, ama Elçi Pavlus'ta böyle bir durum var mı? Elçi Pavlus Mesih'le beraber değildi, sonradan Mesih'e iman etti, onun elçisi oldu. Bu onun elçiliğini ya da havariliğini zayıf bir konuma getirir mi? Geçersiz bir konuma getirir mi? Ya da bunu nasıl yorumlayabiliriz? Yani aynı dönemde yaşadılar sanırsam.
6: Evet.
7: Ve şahit oldu mu acaba Elçi Pavlus İsa'nın bütün o sürecine?
6: O şahit olmadı. Yani büyük ihtimal, yani İsa'yı biliyordu. Onun için zulmediyordu. İsa'nın celili olduğunu, yani hizmetleri olduğunu, Mesih olduğuna dair olan iddiaları da biliyordu. Kabul etmiyordu İsa'nın Mesih olduğunu. İsa'yı biliyordu ama izleyicisi değildi. Yanında yaşamıyordu, birlikte dolaşmıyordu. Gördü mü onu da bilmiyoruz tam olarak. Yani İsa dünyada yaşarken. Ama elçiliği onun direkt İsa tarafından çağrılmışlığına dayanıyor. İsa onu ölümden dirildikten sonra onu elçisi olarak çağırıyor. Diğer gerçekler zaten bir sürü elçi tarafından duyuruluyordu, kaydediliyordu. Dört Müjde kitabı da İsa'nın hayatını anlatıyor. Arada sırada, belki diğer programlarımızda da bundan söz edeceğiz, İsa'nın hayatının bazı noktalarına değiniyor Pavlus. Diğerlerinden öğrendiği ve aktardığı şekilde. Ama Pavlus'un çağrısı İsa'nın dirilmiş olduğunu ve bütün ulusları kurtarıcı olduğunu duyurmak için, onun için çağrılmıştı. Onunla ama her zaman bunu kabul ediyordu. İlk göründüğü kişilere, bunlara da İsa ile birlikte yaşamış olan elçileri de anlatıyordu. Pavlus da bunlardan söz ediyordu. Bir temel, o elçiler de bir temelin çok önemli parçasıydı. Kendisinin çağrısı biraz özel, zamansız doğan bir çocuk gibi çağrıldığını söylüyor.
7: Çok teşekkür ederiz. O zaman Mesih'in de, çok özür dilerim, Elçi Pavlus'un da net bir şekilde Mesih'in müjdesini duyurduğunu ve onun da diğer elçiler olarak zaten elçi olarak kabul edildiğini burada anlıyoruz ve görüyoruz. Bununla beraber aynı müjdeyi duyurduklarını görüyoruz. Ve o da aslında birçok hizmette bulunuyor. Ve onun aslında müjdeleme çalışmalarına kendi olanaklarıyla çıktığını görüyoruz. Ve kırsal kesimlerden çok önemli şehirlere ağırlık vermesi de diğerlerine örnek teşkil ettiğini görüyoruz burada da.
6: Evet.
7: Ve onun aynı şekilde herkesle her şey oldum prensibi var. Onun da herhalde müjdeleme çalışmalarına ciddi anlamda etkisi olduğunu görüyoruz. Yani her millete müjdeyi götürmesiyle beraber belki her konuda da kültürel bilgiye sahip olduğunu görüyoruz, değil mi George Bey? Çünkü
6: evet.
7: Bazı milletlere gittiği zaman o milletlerin şairlerinden alıntılar yaptığını biliyoruz.
6: Evet.
7: Bu bağlamda müjdelemeye de bunun katkısı olduğunu söylüyoruz.
6: Evet.
7: O zaman Elçi Pavlus'un günümüz müjdeciliğine bir katkısı olmuştur bu bağlamda diyebilir miyiz?
6: Elbette. Çoğunlukla zaten müjde bugünlerde Yahudilere değil, diğer uluslara yayılıyor. Hala da, yani ben mesela Yahudi kökenli değilim. birçok Mesih, yani kilisenin çok büyük çoğunluğu Yahudi değil. Yahudi Hristiyanlar da vardır. Birçok ulusta onlar da var. Ama onların yasası altında değilim diyor. Çok ilginç bir söz aslında Paulus. Ben Musa'nın yasası altında değilim ama Tanrı'nın yasasından bağımsız da değilim. Ben Mesih'in yasası altındayım. Yani Musa'nın yasası aracılığıyla değil Tanrı'ya bağlı. Mesih'in yasası aracılığıyla o yetki altında yaşıyorum. Ve diğer Yahudi olmayanlara da o şekilde anlatıyor. Onlara bir yanlış anlaşılma, bir tökez olmasın diye mümkün olduğu kadar onlar gibi yaşamaya çalışıyordu. Biz de benzer bir şekilde dili öğreniyorsun, şey yapıyorsun, yani kültürü öğrenmeye çalışıyorsun. Müjdeciliğin bir parçası olmuştur bu Paulus'un verdiği bu örnek.
7: Hı hı. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz o zaman George Bey. Programımızın bu bölümünün sonuna geldik aslında. Ağzınıza sağlık. Ve Elçi Pavlus'un diğer elçiler gibi zaten kabul gördüğünü de burada görüyoruz. Ve o da aslında Mesih uğruna birçok acılara da katlanıyor. Belki bu bölümde ondan değinmedik ama ilerleyen bölümlerde değinebiliriz. Tekrardan hatırlatabiliriz onu. Birçok kez hapse giriyor İsa adına ve birçok kez de şiddete maruz kalıyor. Bu konuda diğer konular üzerinde de durmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümümüzde aslında yaşamı, İsa'nın yaşamı hakkında neler bildiğini, sözleri hakkında neler bildiğini ele almaya çalışacağız. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bununla beraber aynı zamanda soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Esenlikler.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve insanlar, inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde cinsellik konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz pastörüm.
1: Hoş bulduk.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, cinsellik konusu önemli. Hatta birçok kişi için söz edilemeyecek bir konu, ayıplanacak bir konu. Kutsal kitabın cinselliğe bakış açısı nedir bu noktada İsmail Bey?
1: Tevrat, Zebur ve İncil'de Tanrı'nın insanı yarattığı yazıyor. Hı hı. Ve o zaman buna baktığımızda hem erkek hem de dişi olarak insan Tanrı tarafından yaratıldı. Hı hı. Ve bu hem duygusal hem ruhsal niteliklerini Tanrı'dan almış oldu insan. Ve cinselliği de doğal olarak, biyolojik olarak yine Tanrı'nın yaratılışından alıyor. Ve bilinçli olmak, iradi olmak, hı hı, duygularının olması, ahlaki nitelikleri, yani bunların hepsi Tanrı tarafından verildi. Biyolojik yapı, bedeni Tanrı tarafından, hı hı, yaratıldı. Demek ki Tanrı tarafından yaratıldığına göre hem erkek hem dişi olarak insan, yani cinsellik günah ya da tabu sayılamaz. Hı hı. Yani çünkü Tanrı'nın kendisi bunu yarattı ve bu niteliklerin Tanrı'nın kendisi vermiş oldu. Sonra yine diyor, Tanrı yarattıklarına baktığı zaman her şeyin iyi olduğunu gördü. Yani her şey iyiyse, yani bütün yaratılış, fiziki evrendeki yaratılış, aynı zamanda insanın kendisi. Demek ki insan tamdı. Yani hem erkek hem dişi, hı hı, olarak tam yaratıldı. Cinsellik de bunun içindeydi. Ve dünyada Tanrı'nın kurduğu düzene tehdit oluşturacak başka bir güç de yoktu. Hı hı. Ve yine kutsal kitapta yazan birkaç ayet var. Yani onları okumak istiyorum. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Yani her şeyin çok iyi olduğunu, hı hı, gördü. Yine Zebur kitabında Mezmur 104:24 ayetinde, "Ya Rab, ne çok eserin var. Hepsini bilgece yaptın. Yeryüzü yarattıklarınla doldu." Yani demek ki yaratılış iyiydi ve insan cinselliği de bunun içinde. Aslında, hı hı, küçük bir şey kalabilir ama iyi bir şeydir. Yani o şekilde anlıyoruz. Yani.
0: Evet, o zaman ayıplanacak bir durum ya da bir tabu olarak düşünmek gerekmiyor. Tanrı'dan gelen bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Tanrı'dan geldiğini düşünsek bile sadece cinsellik çocuk sahibi olmak için yapılan bir durum mu? O zaman böyle düşünebiliriz yani. Tanrı'dan geliyorsa sadece çocuk sahibi olmamız, verimli olun çoğalın diyor çünkü Tanrı. Sadece bunun için mi Tanrı cinselliği verdi o zaman?
1: Yani bazen buna ben denk geliyorum işte. Özellikle geçmişte daha fazlaydı. Yani sadece bir çoğalmak gibi algı oluşuyor. Bu cinselliği kısıtlıyor diye anlıyorum. Çünkü aynı zamanda insana sevinç getirecek bir nitelik olarak verildi. Yani Nuh'a geldiğimizde, Adem'den Nuh'a geldiğimizde Tanrı, hı hı, Nuh'u ve oğullarını kutsayarak yine aynı sözü söylüyor. Verimli olun, çoğalıp yeryüzünü doldurun. Ama bu çoğalmak ve yeryüzünü doldurmak cinselliğin ya da üremenin bir parçası ya da sonucu gibi görünüyor. Ama öyle bakarsak aslında kadın ve erkek arasındaki ilişki çok zayıf bir duruma geliyor. Hı-hı. Yani o zaman gidiyor, çalışıyor, yemek yiyor, yatıyor, kalkıyor, çocuk sahibi oluyor. Hı-hı. Yani görebiliyor musunuz? Yani düşünebiliyor musunuz? O zaman çok kısıtlanmış bir ilişki oluyor. Tabii ki çocuklar önemli. Tanrı insanın çoğalmasını istiyor. Ama aynı zamanda cinsellik insana sevinç getirecek bir nitelik olarak da verildi.
0: Evet. Yani geçmişten günümüze baktığımızda aslında cinsellik biraz değişiklik gösterebiliyor, şu anlamda söylüyorum. Eskiden evlenmeden kesinlikle cinsel bir yaşam düşünülemezken, şimdi evlilik olmasa da cinselliğin olabileceği yönünde görüşler de var. Cinsellik için evlilik şart mı İsmail Bey?
1: Yani kutsal kitaptan öyle anlıyoruz. Yani hı-hı. Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında aile kurumunu da oluşturmuş oldu. Ve ilerleyen zaman içerisinde yani bu evlilik olarak ifade edilmeye başladı. Hı-hı. Şimdi eğer evli tanımlamak, aileyi tanımlamak istersek, yani kurum olarak, ki oldukça hı-hı. önemli. Yani bu kurum bozulduğu zaman toplum bozuluyor. Ve aile, yani Rab tarafından oluşturulmuştur. Bu geçtiğimiz haftalarda bir vaaz verdim ve sordum. Yani aile neden önemlidir? Hı hı. Yani bazı cevaplar geliyor. Aslında eğer bir cevap vereceksek, Rab tarafından oluşturulduğu için önemlidir. Yani diyebiliriz işte kadının erkeği sevmesi, çocukların olması, birçok şey ekleyip, ama kurumu aile hı hı. oluşturdu. O zaman bu kurumu aile oluşturduysa, o zaman aile kurumuna önem vermeliyiz. Yine Rab tarafından kutsanmıştır aile kurumu. Yani hı hı. hem yaratılışta Adem'le Havva'nın ilişkisi kutsanmıştır ve onun soyundan gelenler kutsanmıştır. Ve çocuklarla da bereketleneceği vaat edilmiştir. O zaman aile kurumu bozulursa hı hı. ne yazık ki toplumun çürümesi söz konusu oluyor. Yani sevgi dediğimiz o önemli nitelik kayboluyor. Hı hı. Yani diğer canlılardan çok fazla bir farkımız da kalmıyor, sevgide kalmıyorsa. Çünkü bu aile içindeki bağlarla gelişen, öğrenilen bir konu öncelikle. Şimdi burada evlilik nedir konusuna geçmek istiyorum. Çünkü neden eğer cinsellik rastgele oluyorsa, o zaman olsun. Yani hı hı. Putperestler de öyleydi, yani geçmiş tarihe, çağlara baktığımızda öyleydi. O zaman Tanrı bunu bir evlilik bağları altında hı hı. Oluşmasını istiyor. Evlilik bağları altında oluşmasını istiyor. O zaman evlilik nedir? Öncelikle bir antlaşmadır. Hı hı. Yani biz evlilik nedir diye 100 kişiye sorsak, yani birçok cevap alırız, ama özellikle toplumumuzda bunun antlaşma olduğunu söyleyen belki nadiren çıkar. Hı hı. Ama özellikle Hristiyanlar, yani İncil ve kutsal kitaptaki aileye ve evliliğe baktığı zaman bir antlaşmadır. Yani kadın ve erkek Tanrı'nın huzurunda ve aslında ki çoğu zaman kilisenin huzurunda hı hı. bir antlaşma yapıyorlar. İşte o bildiğimiz söz, iyi günde, kötü günde, işte iyilikte ve sağlıkta, yani hastalıkta ve sağlıkta diye devam ediyor. Yani bir antlaşma yapıyorlar. O zaman demek ki sağlam bir kurum oluşturuyorlar. Çünkü bazı evlilikleri görüyorum, bir evlilik yapılıyor ama kısa bir süre sonra bir tanesi çok hasta oluyor. Yani hı hı. o zaman ne olacak? Evlilik bitecek mi? Ama Tanrı'nın oluşturduğu kuruma göre devam etmesi lazım. Yani o bunu hı. istiyor. Aynı zamanda evlilik bir adanmadır. Yani eşler birbirlerini eşler kendilerini birbirlerine adıyorlar. Hı hı. Yani bir adanma içeriyor. Ve bu iki niteliğe biz baktığımızda aslında kadın ve erkek arasındaki ilişki Tanrı tarafından sağlam bir şekilde kurulmuş. Hı hı. Aynı zamanda evlilik Rabbin yüceltildiği bir kurumdur. Eğer Rab de yüceltilmiyorsa, yani sadece kadın ve erkek arasındaki ilişki ise hı hı. bu da anlamını kaybediyor. Şimdi tekrar sorunuza geldiğimizde, evlilik için cinsellik şart mı? Evet, yani kutsal kitaba göre kadınla erkek arasındaki ilişki evlilik bağı altında olması lazım. Aile kurumunda hı hı. bu şekilde tanımlanıyor.
0: Peki karı koca ilişkileriyle ilgili kutsal kitapta ne görüyoruz? Anladığım kadarıyla bir şekilde cinsellik varsa Tanrı'nın gözünde evli oluyorsunuz. Yani bir kağıt üzerinde attığımız imzadan çok Tanrı'nın gözünde o cinsellik, cinsel olarak bir birlikte olmak bir evlilik gibi düşünüyorum.
1: Evet, doğru, öyle yazıyor yaratılışta da. İşte tek beden olacaklar diyor, erkek annesini ve babasını bırakacak, tek beden olacaklar. Yani bunun derin bir anlamı var. Hı hı. Evlilik bunu onaylayan, resmileştiren, görünen, hı hı, yüzü olmuş oluyor. Ama Tanrı bir araya getirdiğinde erkek ve kadını, Adem ve Havva'yı ve sonra onun soyundan gelenleri. Evet, yani bir olarak görüyor. Kadın ve erkeği ayrı ayrı olarak görmüyor. Aynı zamanda sadece fiziksel bir ilişki olarak da görmüyor. Bunun bir ruhsal boyutu var. Yani ruhsal olarak da bir görüyorlar. Çok ilginç bir konu aslında. Hatta kilise tarihinde evlilik bir sırdır diye anlatılıyor. Ama bunun, hı hı, gerçek anlamını göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda göreceğiz. O zaman bu kadar önemliyse, yani karı koca ilişkileri ne olması lazım? Hı hı. Yani kadınlara Rab'den bağımlı olmayı söylüyor. Kocalarınıza bağımlı olun. Yani bu önceki programda da söylemiştim. Bağımlı olmak, özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde birbirine bağlanmak. Yani, hı hı, bunu söylüyor. Ama aynı zamanda erkeğe de Mesih kiliseyi nasıl sevdiyse eşlerinizi, hı hı, öyle sevin diyor. Mesih, yani İsa Mesih kiliseyi nasıl sevdi? Yani kendisine iman edenler için canını verecek kadar sevdi. Çarmıhta öldü ve üçüncü gün dirildi. Yani, hı hı, demek ki bir erkeğin sevgisi de eşine öyle olması gerekiyor. Ve yine aynı yerde devam ediyor. Yani kilise üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli bir biçimde kendini sunabilsin. Yani, hı hı, yani kusursuz bir sevgiden söz ediyor aslında, erkeğin eşine olan sevgisine baktığımız zaman. Ve kadınlar ve yine kocalar da kendi bedenleri gibi sevmelidir, değer vermelidir. Yani karısını seven kendini sever yazıyor, hı hı, İncil'de. Yani, evet. Bu oldukça güzel bir ayet. Yani eğer sen eşini seviyorsan aslında kendini seviyorsun. Çünkü kendi bedeninden nefret etmiyorsun. Hı hı. Yani kendi bedenine bakıyorsun, kendi bedenine eziyet etmiyorsun. Onu besliyorsun, kayırıyorsun. İşte yine Mesih'le bağlantı kuruyor ve diyor nasıl Mesih kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. O zaman demek ki sen de karını öyle sevmelisin diye anlatıyor. Hı hı. Ve yine erkeğe sorumluluk veriyor. Yani adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. Aslında kadın da öyle olmalı. İkisi tek beden olacak. Yani bu sır o büyüktür ve ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. Yani tam bir birleşme var kadın, hı hı, ve erkek arasında. Ve sonuçta da şöyle bağlıyor karı koca ilişkilerini. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Erkeğe böyle bir sorumluluk veriyor. Kadın da kocasına saygı göstersin. Yani aldıkları role göre davransınlar diyor. Ve iyi olan her şeyi Mesih'ten aldığımız için, yani mükemmel olan İsa Mesih bizim örneğimiz olmalı. Özellikle erkekler için bunu söylüyorum. Yani evlilikte eşimizi, çocuklarımızı gerçek anlamda ancak Mesih'i örnek alıyorsak sevebiliriz.
0: Hı hı. O zaman cinsellik evlilik içerisinde olmalı diyoruz. Çünkü aslında Tanrı'nın istediği de bu. Çünkü kadın ve erkek hem fiziksel olarak hem de aslında ruhsal olarak birbirine bir arada oluyorlar, bir oluyorlar ve birbirlerine adanmış oluyorlar diyebiliriz.
1: Evet, yani rastgele ilişkiyi kabul etmiyor. Yani, hı hı, hatta şey var, İncil'de geçiyor Efeslilere mektupta, işte aranızda fuhuş olmasın diyor. Yani fuhuş dediğimiz zaman daha çok biz para karşılığı yapılan bir ilişkiden anlıyoruz. Hı hı. Yani kadının erkeğin kadınla olacağı gibi ya da birbirleriyle oluyor. Yani fuhuş geniş bir tanım var. Ama orijinal anlamı bunun rastgele ilişkidir. Yani, hı hı, demek ki olmasın dediği zaman böyle bir ilişkiyi kutsal kitap kabul etmiyor.
0: Evet, tabii ki Tanrı kutsal olun diyor ve kutsal olabilmek için de bu gerekli. Peki evlilik öncesi cinsel ilişkinin ruhsal olarak nasıl bir etkisi var kişinin üzerinde ve yaşamları üzerinde aslında insanın? Çünkü fiziksel olarak belki düşünebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz sonuçlarını ama ruhsal olarak bizi nasıl etkiliyor? Bu yönüne pek bakmıyoruz çünkü.
1: Evet. Yıllar önce bir doktordan, Hristiyan bir doktordu, şöyle bir örnek duymuştum. İki bantı alın dedi, bunları masaya yapıştırın. Yani şöyle bir bant alıyorsunuz, masaya yapıştırıyorsunuz. Sonra onları oradan çıkartın dedi, birbirine yapıştırın. O pek iyi tutmayacak dedi. Tamam dedi, ayırdınız, bir daha yapıştırdınız. Daha az ayırdınız, bir daha yapıştırdınız, daha az tutacak. İşte diyor, evlilik aslında iki bantın aynı anda birbirine yapıştırılmasıdır. O zaman sağlam tutuyor. Evlilik altında olan cinsellik, daha doğrusu böyledir diyor. Çok kişi cinsel özgürlüğü olduğu zaman mutlu olacağını düşünüyor. Yani gittikçe de yaygınlaşıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla, yani topluma da bakıyorum, toplumu da anlamaya çalışıyorum. Bu konuda bir kitap çalışmam da var aslında. O yüzden gazete haberlerini yakından takip ediyorum. Şimdi seviyorum diyor ama seviyorsa neden ayrılıyor? Ya da seviyorum diyor, ölecek kadar seviyorum diyor, öldürüyor. Yani insan sevdiği bir kişiyi öldürebilir mi? Ya da işte seviyorum diyor, onu değersizleştiriyor, aşağılıyor. Yani o zaman seviyorsan neden bunu yapıyorsun? Neden aşağılıyorsun? Neden değersizleştiriyorsun? O zaman demek ki buradaki cinsellik konunun sadece bir biyolojik yönü var. Yani ruhsal, duygusal erdemlerle bir şey kalmıyor. Ama o zaman da sevgi olmuyor. Yani gerçekten sevgiyi de, aşkı da öldürüyor yani diye düşünüyorum, anlıyorum.
0: Evet, dediğiniz gibi aslında örnek gerçekten çok güzel bir örnek vermiş arkadaşınız da. Farklı farklı insanlarla belki görüşmek ve bunu yaşamak insanı ruhsal olarak da aslında bir depresyona itebilir, kendini daha değersiz hissedebilir, kötü hissedebilir ve o gerçek sevgiyi hissetmeyebilir. Sadece fiziksel olarak bunu yapmak da insana iyi gelmeyecektir zaten.
1: Ve şöyle, İncil'de şunu yazıyor: bana her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir. Bana her şey serbest diyorsunuz ama hiçbir şeyin tutsağı olmam. Yani cinsellik yararlı, iyi bir şey ama buna tutsak olmak farklı bir benlik sorununu beraberinde getiriyor. Ve o zaman biz buna göre değerlendirmeliyiz. Ve aynı zamanda ruhsal yönü de var. İşte biz eşimizle birlikte olduğumuzda aslında tek beden oluyoruz. Yani ruhsal olarak da tek beden oluyoruz. Rab'le zaten biz tek ruh oluyoruz. Ona ibadet ettiğimizde, tapındığımızda, ilahi söylediğimizde buna benzetiyor. Yani kadın ve erkek cinsel ilişkiye girdiği zaman tek ruh oluyor diyor. Bu nedenle fuhuştan kaçının ve bir uyarı veriyor. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işler. Evet, böyle bir de ayrımcılığı var yani cinsellikle ilgili günahların.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden.

Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hristiyan Ahlakı programında cinsellik konusunu konuşuyoruz bugün. Ve programımızın ilk bölümünde cinsellik ayıplanacak bir durum mudur, cinsellik için evlilik şart mıdır diye konuştuk aslında, bir giriş yaptık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şununla devam edelim isterseniz pastörüm, zina konusuna bakalım. Ve zina konusuna yani evliyken zina yapmak, o başkasıyla kurulan ilişki, kutsal kitap bunun için ne söylüyor ve zinaya bakış açımız ne olmalı? Zinadan kaçınmak için neler yapmalıyız?
3: Evet, yani tabii ki kutsal kitap evlilik dışı bir ilişkiyi kabul etmiyor. Onu birazcık bu programın birinci bölümünde değinmiştik. Neden öyle olduğunu söylemiştik. Hı hı. Hatta şöyle de yazıyor İncil'de. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Yani İsa Mesih'in ölüm ve dirilişinden söz ediyor. Ve onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Yani hı hı. Bu bedeninizde yüceltin demek. Yani bir fiziksel, biyolojik yönü de içine katıyor. Ve daha fazlasını da söylüyor. Yani evlilik dışında bir ilişkiyi kabul etmiyor. Matta İncil'inde 5. bölüm 27-32 ayetlerde zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Yani Tevrat bölümlerinden hı hı. söz ediyor İsa Mesih. Diyor ki zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Şimdi o zaman çok yüksek bir ahlaki standart veriyor. Hı hı. Hatta bazı kişiler bu yani Hristiyanlarla ilgili bir kara propaganda yaptığında işte ahlak düşkünü olarak tanıtıyor. Hı hı. Bu konuda konuşuluyor, söyleniyor, yazılıyor. Ama İncil'den haberi olmadıkları için bunu söylüyorlar. Yani böyle bir ahlak standartı ben toplumda ve diğer inançlarda göremiyorum. Yani kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Tabii ki yani bir kadın da erkeğe şehvetle bakıyorsa hı hı. o da aynı şekilde yüreğinde zina etmiş olur. Ve sonra eğer sağ gözün günah işlemeye neden olursa çıkar at diyor. Ama bu ayette de önemli bir şey var. Gözünü çıkar at diyor. Yani sen ya başkası gözünü çıkarsın demiyor. Elini kessin demiyor. Ya da taşlasın demiyor. Yani kişiyi yüzleştirmek istiyor İsa Mesih. İsa Mesih'in şeriatı bu. Yani sen günah işlediğini biliyorsan, yapabiliyorsan çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden oluyorsa onu kes at diyor. Ama yine hı hı. az önce söyledim ya. Yani gelsinler de senin elini kessinler denmiyor. Çünkü bazı toplumlarda işte zina olduğunda taşlama var. Yani hı hı. taşla öldürüyorlar. Genelde de kadınları öldürüyorlar. Bundan önceki yaptığımız programda biraz cinsiyetçilik hakkında konuşmuştuk.
2: Evet.
3: Erkekler kurtarıyor kendini çoğu zaman.
2: Genellikle.
3: Genellikle öyle oluyor. Onu başkası yapıyor. Yani o şeriatı uygulayan başkası. Ama İsa Mesih diyor ki sen kendi yüreğine bak. Hı hı. Yani sen kendi yüreğini doğru bir noktada tut. Düşüncelerini doğru bir noktada tut diyor. Ve sonra ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Hı hı. Yani o da çok önemli.
2: Evet.
3: Yani bir kişi erkek özellikle boşsun deyip de boşuyorsa yani kolayca hı hı. Boşuyorsa onu diyor zinaya itmiş oluyorsun diyor. Ve boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Neden? Çünkü tek beden olacaklar diyor. Tanrı yaratılışta erkek ve dişi olarak insanı yarattığında tek beden olacaklar. Sadece fiziksel bir ilişkiden değil, derin bir ruhsal ilişkiden söz ediyor evlilikle ilgili olarak.
2: Evet. Tabii ki zina birçok aile için büyük bir problem. Evlilikler için çok büyük bir problem. Peki bu evlilik dışı cinsel ilişki toplumlarda nasıl sorunlar yaratıyor? Yani ailelerin evlilikleri yıktığını biliyoruz bir şekilde, problemler olduğunu biliyoruz ama toplum için nasıl bir sıkıntı yaratıyor?
3: Öncelikle insan ruhu yani yaratılışına aykırı tutumlar nedeniyle yani kurak çöllerde dolaşıyor diyebiliriz. Hı hı. Yani uzaklaşıyor ve aslında iç varlığında doğru olmadığını biliyor. Ve yine vicdan dediğimiz konuya dönersek ve vicdan insanın iyi ile kötünün ne olduğunu bildiği yerdir. İç varlığında bu böyledir. Ve evlilik dışı ilişkide yani kadın olsun erkek olsun böyle bir ilişkiye giriyorsa iç varlığında doğru yapmadığını görüyor. Ve bunun sonucunda da aslında duygusal ve fiziksel olarak iyi bir durumda olmuyor. Örtüyor. Yani bunu örtüyor, kapatıyor. Hı hı. Ve bazı kişiler işte panik atak oldum diyor ya da bazı ruhsal farklı belirtiler gösteriyor. Aslında iç varlığında bir şey doğru yapmadığı için hı hı. o tür rahatsızlıklar da ortaya çıkma olasılığını yüksek görüyoruz. Yani herkes için diyemeyiz ama en azından doğru bir ilişki olmadığı için vicdan onu zorluyor. Yani kaygıya, korkuya itiyor. Şeytan da bunu kullanıyor. Hı-hı. Ya da susuz bahçeye benzetebiliriz. Yani yine insanlar birbirlerini değersizleştiriyor. Bunu belki 10 defa söyledim. Yani bir 10 defa daha söyleyebilirim. Yani ve evlilik dışı ilişki iyi gibi görünüyor ama yani gördüğümüz, duyduğumuz ya da okuduğumuz birçok örneğe baktığımızda ne yazık ki o ana odaklanılıyor. Ama o andan sonra artık ötekileştirme başlıyor. Evet. Bu bazen erkekten bazen kadından gelebilir. Ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Yani rastgele ilişki yoluyla yani hep saymak gerekmiyor ama hastalıklar diyeyim. Yani birçok hastalık var ve bunlar birinden diğerine aktarılmış oluyor. Bir ara şu sıralar pek gündeme gelmiyor ama en çok bilinenlerden bir tanesi AIDS'ti. Yani ve bir 10-15 yıl önce belki daha çok etkiliyordu. Daha belki 20-25 yıl önce de daha çok etkiliyordu. Hatta hatırlıyorum bir televizyon programı yapılıyordu. Tanınmış bir kişi röportaj yapıyordu sokakta. AIDS hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordular bir gence. Hı-hı. Abi bize AIDS bir şey yapmaz diyor. Yani toplum işte böyle bir durum var yani. Göz alıyor ama hastalığa yakalandıktan sonra da ne yazık ki son acı oluyor. Tanıyorum yani bir kişinin AIDS hastasının 25 yaşındaki vefatına tanık oldum. Uzaktan da olsa tanık oldum. Onun hikayesini dinledim. Çok üzüldüm. Yani 25 yaşında daha genç bir yaşta yani bağışıklık sistemi çöktü ve öldü.
4: Evet, yani aslında bizi hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak etkileyen bir durum bu evlilik dışı cinsel ilişki durumu. Tabii ki Tanrı kadın ve erkek olarak yarattı dediniz zaten programın başında da. Şimdiye kadar da cinsellik konusunda kadın ve erkek arasındaki durum açısından baktık. Fakat dünya üzerinde farklı eğilimlere sahip kişiler de var. Öncelikli olarak bunların ne olduğuna ve kutsal kitabın bu durumlar için ne söylediğine bakabilir miyiz?
3: Evet, yani dünyaya baktığımızda özellikle toplumsal cinsiyet kavramı gittikçe gelişiyor ve toplumun kazandırdığı cinsiyetten söz ediliyor. Ama bizim bakış açımız kutsal kitaba göre Tanrı'nın kazandırdığı, verdiği cinsiyet, verdiği cinsiyet nedir? Erkek ve dişi olarak yarattı diyor. Bu biyolojik yönümüzü oluşturuyor. Ama bu biyolojik yönümüzün dışında bir de bizim ruhsal bir yönümüz var. Yani hem kadın olarak hem erkek olarak. Diyelim hem kadının duyguları var hem erkeğin duyguları var. Ama tam aynıdır diyemeyiz. Yani bunları aynı olduğunu söyleyemeyiz. O zaman biz toplumun kazandırdığı cinsiyete değil de Tanrı'nın bizi yarattığı cinsiyete bakmamız lazım. Yani burada toplumlar değişiyor. Yani Tevrat'ta bir örnek hatırlıyorum. Tevrat bölümlerinde. Yani o bir adam cariyesiyle bir kasabaya gidiyor ve sonunda işte çok düşkün yaşıyorlar ve putperestlerde her türlü ilişkide serbest, o rastgele ilişki dediğimiz ilişki serbest. Sonra işte evin sahibine gidiyorlar, sonra o adamın cariyesini veriyorlar. Sabaha kadar bütün o kent o kadına tecavüz ediyor ve kadın ölüyor. Bu korkunç bir şey. Evet. Yani çok zor geldi yani bu tür örnekleri görmek, anlamak zor geliyor. O zaman biz yani toplumun kazandırdığı cinsiyete değil evlilik bağı içerisinde yani doğru bir ilişkiye odaklanmalıyız diye düşünüyorum.
4: Evet. Tabii ki artık daha sık görüyoruz ama erkek olup kendini kadın gibi hisseden insanlar var ya da kadın olup kendini erkek gibi hisseden insanlar var. Çift cinsiyetli kişiler de var. Bu durum psikolojik bir durum mudur yoksa Tanrı böyle yaratmış olamaz mı?
3: Şimdi benim bir kutsal kitaba göre eşcinsellik diye kitabım var. Hatta hı-hı, şimdi daha geniş kapsamlı olarak cinsel kimlik üzerinde çalışıyorum. Hı-hı. Yani şu ana kadar 15 bin sayfalık bir kaynak taraması da yaptım. Yani bunun 5 bin sayfasını okudum. Ve birçok teori var. Yani ve bu teorilerin içerisinde işte yine toplumsal cinsiyete dayalı tanımlamalar yapılmaya çalışılıyor. Hissedilen kimlik deniyor. Hı hı. Ama bu hissedilen kimlik olsun, topluma dayalı, toplumun kazandırdığı kimlik olsun, aslında insanın biyolojik yapısına uymuyor. Hı hı. Yani bazı kişiler genlere bağlıyor. Hatırlıyorum, hatta o araştırmayı tezi hazırlarken o dönemde basında bir haber gördüm. Çok ünlü bir modacı eşcinseldi ve annesine işte bunu açıkladığı zaman dedi ya o da göz rengi gibi. Yani işte nasıl gözümüzü genlerden alıyorsak, hı hı, bu cinsel kimliğimizi de genlerden alıyoruz. Ama bu cevapta bir terslik var diye düşünmeye başladım. Yani konu üzerinde düşünmeye, hı hı, başladım. Genleri de araştırdım, hormonları da araştırdım. Ama şöyle bir şey var. İnsan göz rengini aldığı zaman ya da saç rengini aldığı zaman buna toplumsal bir etki yok. Hı hı. Yani genlerden doğal olarak alıyor. Ama cinsellik dediğimiz zaman yani aileyle, toplumla, yani kültürle, yasalarla, hı hı, inançla ilgili bir konu. Ve buna göre insanda bir cinsellik şekilleniyor. Yani bu nedenle toplumun tutumu, ailenin tutumu, yasaların, hı hı, tutumu, hep bunlar insan cinselliğini şekillendiren konular. Yani bazı kişiler diyor benim genlerim böyle olduğu için, hı hı, işte böyle oldum diyor ama yani günümüzde pek kabul ediliyor ve ispatlanmış bir şey de değil. Hı hı. Yine bu hissedilen kimlik için şunu söyleyebilirim. Daha önce tanıdığım bir kişi kendini Fransız sayıyordu. Yani konunun dışında bir, hı hı, örnek vermek istedim. Önceleri çok şey yapmadım yani, ama sonra baktım gerçekten kendisini Fransız olarak görüyor yani. Ve ama bu kişi kendini Fransız gibi hissetmesi Fransız genlerini taşıdığı anlamına gelmiyor. Hı hı. Yani Fransa vatandaşı olduğunu anlamına gelmiyor. Bunun gibi kadın ve erkek de yani kendini işte karşı cinsten hissetmesi o olduğu anlamına gelmiyor ki bunun en önemli kanıtlarından bir tanesi anatomiktir. Yani anatomik, hı hı, olarak yapıya baktığımızda hatta anatomi fizyolojisi diye bir alan var. Yani bunu çok detaylı olarak da inceliyor, işlevsel olarak inceliyor. Yani bir türlü bunu birbirine uyduramazsınız. Hı hı.
4: Onun için çok da hissettiğimiz gibi
3: olmuyor. Bir de şu da var yani hissetmiş bile olsa yani öyle kabul etmek olmuyor diye düşünüyorum. Yani şimdi diyelim bugün kendimi hasta hissediyorum. Hı hı. Ama gerçekten hasta mıyım? Bazen özellikle bu pandemi döneminde ateşimiz çıkıyor zannediyoruz. Gidip dereceye koyuyoruz, hı hı, normal çıkıyoruz. Yani bu hisleri de iyi bakmak lazım. Doğru bir şekilde algılamak gerekiyor. Yani bizim psikolojik yapımızdan kaynaklanıyor olabilir. O zaman onda nedir? Dereceye baktığımda eğer 36 derece gösteriyorsa hislerime bakmamam lazım diye, hı hı, düşünüyorum.
4: Hı hı. Evet. Tabii ki cinsel konularda hiç duymak istemediğimiz konular da var. İşte yakın akraba, enses ilişkiler gibi. Bu durum, yani bu durum için ne söylemek istersiniz? Kutsal kitap bu konuyla ilgili ne söylüyor? Ayetler var mı? Tanrı'nın gözünde nasıl bir durum bu durum?
3: Yani son aylarda kutsal kitaptan önce yani son aylarda yaşadığımız bir örnek var. Narin cinayetine tanık olduk ki, hı-hı, görünen o. Yani tüm detaylar çıkmadı ama aile içindeki entest ilişkiye tanık olduğu için, hı-hı, o küçük kızın öldürüldüğünü anlıyoruz.
4: Yani evet, öyle, evet, söyleniyor.
3: Öyle anlıyor. Demek ki yani bu tür konular korkunç sonuçları var ve İncil'de şunu yazıyor. Aranızda fuhuş olduğu söyleniyor. Üstelik putperestler arasında bile rastlanmayan türden bir fuhuş. Biri babasının karısını almış. Siz hala böbürleniyorsunuz diye devam ediyor. Şimdi, hı-hı, kutsal kitapta bunu yazdığında ne diyor? O insanlar putperestti. iman ettiler ama o ilişkilerini de kiliseye taşıdılar. Hı hı. O zaman diyor ki bu övünülecek bir şey değil yani. Hı hı. Ve bu kişiyi aranızdan atmanız gerekmiyor mu? Demek kutsal kitap pak bir ilişki istiyor.
4: Evet. Tabii ki Tanrı kadın ve erkeği yarattı ve aralarında bir cinsellik var. Ama insan sonrasında baktığımızda farklı farklı cinsel eğilimler ya da ilişkiler içerisinde olabiliyor. Ve bunların içerisinde hayvanlarla kurulan ilişkiler de var. Bu duruma nasıl yaklaşmak lazım? Nasıl sorunlar yaratabilir hem toplumda hem de insan için?
3: Evet, yani hem kadın hem erkek bunu yapabiliyor ama toplumumuzda daha çok erkekler ön planda. Yani hı hı. Nadiren kadınlar belki basına yansıyabilir. Hatta bir dönem modaydı, eşo gelin diye basında çıkıyordu. Hı hı. Yani o şeydir, insanın ne kadar düşkünleştiğini gösteriyor. Levillerde şunu yazıyor: hayvanlarla cinsel ilişki kurması yasaklanıyor, yani yazılan yerde. Bir hayvanla cinsel ilişki kurmayacaksın, kendini kirletmiş olursun. Kadınlar cinsel ilişki kurmak amacıyla hayvana yaklaşmayacak, sapıklıktır bu. Yani hem erkek hı hı. hem kadın hayvanlarla cinsel ilişki kurmamalı. Zaten az önce söylediğimiz gibi, yani anatomik olarak, fizyolojik olarak, biyolojik hı hı. uyan hiçbir tarafı yok. Yani bu evet. tamamen insanın günahlı durumundan kaynaklanıyor.
4: Evet. Tanrı Leviller 20. bölüm 7. ayette de kendinizi bana adayın, kutsal olun diyor. Yani Tanrınız Rab benim. Bu ayetlere bakarak cinsellik konusuna nasıl bakmalıyız pastörüm?
3: Yani kutsallık Tanrı'ya ayrılmış olmak anlamına geliyor. Yani bizler inananlar olarak Tanrı'ya ayrılmışsak yaşamımızda hı hı. doğru şekilde yönlendirmeliyiz. Yani pak olması lazım. İşte bu az önce konuştuğumuz o uygun olmayan konulardan uzak olmalıyız. Aynı zamanda zihinlerimizi, yani 1. Petrus da şu ayetler yazıyor. Zihinlerinizi eyleme hazırlayıp ayık kalarak umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. Yani biz hı hı. zihinlerimizi tanrısal olan konulara göre odaklandırmalı ve ona göre yaşamalıyız diyebilirim.
4: Hı hı. Evet, yani genel olarak baktığımızda aslında cinsellik Tanrı'nın vermiş olduğu, aslında Tanrı'nın verdiği güzel bir şey olarak görüyoruz. Kadın ve erkek arasında, evlilik bağı arasında olduğu sürece ve evlilik dışı olduğunda ya da farklı eğilimler söz konusuysa ya da işte ensest dediğimiz ya da hayvanlarla olan ilişkilerin aslında doğru olmadığını ve kutsal olabilmek açısından bir engel olduğunu da görüyoruz. Ve Tanrı da kutsal olmamızı istiyor bizim. Peki bir Hristiyan olarak, bir imanlı olarak cinsellik konusunda sorumluluğumuz nedir? Belki sorun yaşayan kişiler vardır bu anlamda. Hayatında bununla ilgili sıkıntılar yaşayan insanlar da vardır. İmanlar da vardır. Bu konuda sorumluluğumuz nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Zamanımızın da sonuna geldik. Biraz bundan bahsederek kapatabiliriz belki.
3: Evet, yani zihinlerimizi eyleme hazırlamak dediğimiz şey, yani hı hı. kutsal kitapta önem verilen konulara önem vermeliyiz. Bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. İşte bir kırmızı kağıda sürekli baktığınızda, beyaz bir duvara bakarsanız kırmızı görüyorsunuz. Hı hı. O zaman demek ki medyanın bu konuyu gündemde

0: Tanrı sözüyle beslenip yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı.
1: Evet, yani cinsellik konusuna da ayıplanacak ya da bir tabu olarak bakmak yerine yine de Tanrı'nın koyduğu standartlar ve şartlar içerisinde yapıldığı sürece aslında Tanrı'nın vermiş olduğu bir armağan gibi de diyebiliyoruz. Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Zamanımızın sonuna geldik. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Dinleyen dinleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Hatırlatmak istiyorum hemen kapatmadan. Bizleri sosyal medyada Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyorum.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf lafı aç.

0: Mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığın nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyoruz. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.